Hürmetlik radio anlayıcılar, bu sahibimizde Nemişçün, üçek yolu bir yaş qeyrisa, beden 10 yaş qeyreydi o deyimiz degen mazmunda sözləb berimiz. 5. ayının 29. günü dünya üçek yolu sağlamlıq günü. Adam bedeni üçek yoludaki parazit, gayet zor mikroorganizmla topi tılığı elinsa, nurgun kişi ulanın rolunu hazım kılışqa yardan berudu dap qaraydı. Bırak bu bakteriyala adam bedeninin hazım kılış, madde almaştırışıgı münasuvetlik bolublu kalmasının yana immunitet iktidarıgı mu təsir körüstüdü. Şuna, üçey yolu yana üçey mınğa ya ki ikinci çoğun mınğa dap mu atılıdı. Şundaq deyişki boludu ki, üçey yolu bütün bedeninin sağlamlıqıga təsir körüstüdü. Üçey Adam bedenindeki en çok immunitet azası bulup 70% immunitet hücresi bu yerge caylaşkan. Eğer üçey yoludaki bakteriya topi tamponsızlaşıp tosuk acizlap kese ziyallık maddala. Hüddi şehir darvazısı koldan ketkendek kanığı kırıp immunitet hücrelerini uzak müddet ismina koşup işleşke mecbur kılıp ziyada xorap onun iktidarının tövellep gidişini keltürüp çıkarıdı. Hem de bütün bedende sozulma yallıq payda bulup, bedeninin umumi qeriş musabısını tezildi vididu. Özgürüş tez buluvatkan bu dəvirde, turmuş usulunun özgürüşüge əgişip, köpçiliknin üçey yolu sağlamlıqı, misli körülmegen xırısqı duş gelip, her günü sınaqlarğı duş gelmekte. Ondaqda üçey kandaq ziyan seliştin ən korkudu, Üçey emgek canın hem yukarı önümlük bulup, her kıl ozukluk maddalarının hazım kılınışı, kubul kılınışı ve kereksiz maddalarının çıkarılışıga mesul. Bırak, hazırkı zaman kişilerinin şeker terkibi yukarı, yağ terkibi yukarı, tövən talalıq yemek içmek adeti üçeyinin işki kurulması ve mikroorganizmlarının tamponluğunu eğir derecede buzgunçılığı uçurattı. Hadidin ziyadan tamakka çeklimi koyuş ya ki, hadidin ziyadan köp yep içiş. Bu, üçeyinin jükini aşırıplı kalmayı, yana paydalıq bakteriyalarının öz işini çeklep, ziyallıq bakteriyalarga pırsat yaratıp berudu. Doğru ne, kalay mıqan işletiş?

0: İyilik tikleş emri ayınız. İyilik tikleş uyumuz bosa, Sılu Şitin Abditali yardım verdi.
1: Saat 17.20'de Sılu Şitin Abditali'nin 6.0 pilosunun sıkısı yeninizgi medeniyet emri ayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yiz kılısız.
2: Saat 19.20'de Sılu Şitin Abditali'nin 6.0 pilos nuskisi yeninizdeki mezelik tam hemri ayınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20.20'de Sılu Şitin Abditali'nin 6.0 pilos nuskisi yeninizdeki ügünüş hemri ayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçıga aylanıdı.
4: Saat 22.20'de Sılu Şitin Abditali'nin 6.0 pilos nuskisi yeninizdeki tenerket hemri ayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Sılu Şitin Abditali'ni çürüp serkıl mazmulladın huzurunun.
6: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
7: Davalaş kesbigi münasebetlik Kino Televiziya Tavsiyesi.

etmeydi. Bundaq bolganda, hem sistemalik sağlamlıq bilimleri tarihini öğrengili, hem iştiyaq bilen muzakir kılgılı boludu. Bu, xeli muapıq bolgan, dem iliş mezgilidki kino körüşke mablaq seliş hesaplanıdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılan tövende Abdonum rayonumuzun 16 şehirinin havarayıdın məlumat birimiz. Ürümçide hava bulutluq bulup kiyin ecilidu. Temperatura 18-27 Celsius gradus gıca. Altayda hava bulutluq bulup kiyin ecilidu. Temperatura 12-22 Celsius gradus gıca. Çöçekten azraq yamğur yeğip kiyin hava ecilidu. Temperatura 11-23 Celsius gradus gıca. Qulcada hava ucuq, temperatura 14-27 Celsius gradus gıca. Portalada hava ucuq, temperatura 12-29 Celsius gradus gıca. Qaramayda hava bulutluq bulup keyin ecilidu, temperatura 17-29 Celsius gradus gıca. Köytünde hava ucuq, temperatura 16-30 Celsius gradus gıca. Şeyhansada hava ucuq, temperatura 15-30 Celsius gradus gıca. Sancıda hava bulutluq bulup keyin ecilidu, temperatura 16-30 Celsius gradus gıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 15-34 Celsius gradus gıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-41 Celsius gradus gıca. Korlada hava bulutluq bulup keyin ecilidu, temperatura 19-34 Celsius gradus gıca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 17-33 Celsius gradus gıca. Altışda hava uçuq, temperatura 14-29 Celsius gradus gıca. Qashqarda hava uçuq, temperatura 15-29 Celsius gradus gıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 17-29 Celsius gradus gıca. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin ecilidu, temperatura 18-27 Celsius gradus gıca. Yuqradan hava rayidin məlumat bəduq.

బుల్లుతో బలబ్కి నీచిల్లదు టెంపరాతుర ఒయత్తనే జిగరం తొక్క సెల్సియ గ్రాదు వస్కుచే కుయితుంద అవా ఉచుక్ టెంపరాతుర ఉనల్తదన్ ఒత్ సెల్సియ గ్రాదు వస్కుచే షిహాన్స్ ద అవా ఉచుక్ టెంపరాతుర ఉంబెష్టన్ ఒత్ సెల్సియ గ్రాదు వస్కుచే సాంజిద అవా బుల్లుతో బలబ్కి నీచిల్లదు టెంపరాతుర ఉనల్తదన్ ఒత్ సెల్సియ గ్రాదు వస్కుచే కుముల్ద అవా ఉచుక్ టెంపరాతుర ఉంబెష్టన్ ఒత్ సెల్సియ గ్రాదు వస్కుచే Turpanda hava bulutluk temperatura 24'ten 41 Celsius gradu ısıkça. Korulda hava bulutluk bulup giyin içildi. Temperatura 19'den 34 Celsius gradu ısıkça. Aksu'da hava uçuk temperatura 17'den 33 Celsius gradu ısıkça. Atuş'ta hava uçuk temperatura 14'den 29 Celsius gradu ısıkça. Kaşkar'da hava uçuk temperatura 15'den 29 Celsius gradu ısıkça. Xotanda hava bulutluk temperatura 17'den 29 Celsius gradu ısıkça. Ürümçide hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatura 18'den 27 Celsius gradu ısıkça boludu. Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının ettigallik haberler programısı boyunca anlıtış berdik. Bu qetimki programımızdan tercümeleri Mihray Osman, Amina Nurahmet, Arzugül Xalık, Muharriri Madina Merdan, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının ettigallik haberler programımızını anlığınınlar rahmet. Sılu şetin aboncılar terminalını çürsünüz, tekim köp sarıqıl mazmurlardan haberdar bulalaysız.

0: birimiz.
1: Yükselivatkan Şinjan sahipimizde 2026 yıllık yumuşak pelle Cungu Ali Mekteplerinin red tertibi ilan kılındı. Şinjan'daki nurgun Ali Mekteplerinin red tertibi örüldü diyen temide sözler birimiz.
0: Yarkın isim sahipimizde sayahatçilerini başlap arzudikidek cayini kuğuluşudan Şinjanlık sayahat yetekçisi Dilnur Tursuncan'la tanıştırımız.
1: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku sulu şıtın aboneçiler terminalıdan maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılı buludu.
2: Şinjan'daki yenilikla.
1: Yakında 2. növbetlik Cungo Şinjan Halk İşçi Sanat Pesli Gayri Maddi Mariniyet Mirasları Bazarı Şinjan Gayri Maddi Mariniyet Mirasları Sarayı'nın Zal Sırtı Meydanı'da içildi. Bu kıtımki Gayri Maddi Mariniyet Mirasları Bazarı'da 18 özgeçik örgezme oranı tesis kılınıp keşte, yağaç oyma, kigiz keşte, özgeçi mezelik tağımla katarlık mol, rengdar gayri maddi mariniyet mirasları esil boyumları toplanıp, Şinjan'ın gayri maddi mariniyet miraslarını kogdaş ve onunla varislikliş neticeleri umumizlik namayan kılındı. Cungu Hüner Sanat Ustisi, keşticilikinin Atunum Rayın Dercilik Gayri Maddi Mariniyet Mirasları Vekillik Varisi Çen Meyrun özü köngülü koyup layihalegen keşti boyumlarını elip körgezmige katlaştı. O mundaq dedi. Men elip kelgen bu eser bir avtomobil asma bezike bolup eserge Cungu'nun en-enevi mariniyet amilleri sındırılgen. Onunla yine Şinjan'ın vekillik belgeleri koşulgan. Canlık varislik kılışımız arkalık bu eser ken teşvik kılıngan, ken evc aldırılgan. Paliyet meydanında kapak oymacılığı, gül nuskısı besişini sınak, kılış katarlık, hem türkülük türler tolumu, kızgarlık bulup nurgun ekskursiyacına kol selip katnışkı celip kıldı. Ekskursiyacı Gauting mundak dedi. Tesiratım naiti yakşı boldı. Ustazla oygan yağaç oymala intayın nepsken, güllük rahtının gül nuskusu mu naiti çıraylıkken, kim keçek ayağlağı besip turmuşumuzga sındırgülü boludukken.
0: Yakında 2-ci növbetlik Cungo Şinjan Halk İşçi Sanat Pesildeki muhim oyunlarının biri bolgan Merkezi Milletler Orkestri orulgan Muzika Arkalık Cem Buluş namlık Zal İşçi Muzik Keçiliki Şinjan Sanat Orni Mukam Sanat Ömüki Tiyatrhanası da ötküzildi. Oyun köngülen sızma resimdeki tağ deryalar bilen başlandı. Canlık melodiyada mezmun siyah resim kebi tasvirlenip, Cungo en-envi estetikisideki sığdırış canlık ve nepslik canlık süretle berildi. Arkadan cın-cın, kızıl men katarlık eserler nöbet bilen orunda aldı. Tamaşibiller milletler çalgılarının özgece avazıga kızgın alkış sadalarını yanrattı. Tamaşibin Rızvangül Yahyacan mındak dedi. Muzika keçilikide kadimden hazırgıca Cungo'dan çet elgeçi bulgan muzikalarının hemmesi sındırılıptu. Nahayti yekimlikken milletler muzikalarının sığdırışçallıkı ve yenilik yartış gücünü eskildim. Muzika keçilikideki yarkın noktalarının biri en-enevi halk muzikalarını icadi onlaş buldu. Ney, Cungruan bilen sokma çalgı tenkeş kılınıp orınlangan Şintiyen Yo'da Gərbi Şimal Xalq Naqşılarının Merdana Erkin Azadeliki Hazırkı Zaman Muzikisinin Canlıq Ritimi bilen Əpçillik bilen yuğuruldu. Hong Sirung namlıq Köpxil Çalğıda Orunlanğan Əsər Cungruan Tolğanma Usul Muzikisi da Dadıl Bösü Şasıl Kılınıp Ərhu Cungruan Yangçın Qatarlıq En-envi çalgılarda milli purak bilen devir purakını ten hazırlayan melodiye yanratılıp, devletimizin en-envi muzikalarının köp menbelik ihbadilişi namayan kılındı. Tamaşibin Can Ziyu mundak dedi. Bir kadar yanarakları, meselen, Cungruan Tolgan usul muzikisini elip esak, en-envi çalgılarının bu kıl yanıcı uslopta ihbadilinişi köz aldığımızın

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve tijeşlik bulup, əşəməçlik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün igzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ, yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki icariyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şütin Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüçü soğuklarını halgan çabısı etip alalıysız.
3: Saat 16'te Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Şütin Apteytalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'de Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
0: Saat 19.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
4: Saat 20.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
3: Saat 22.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Şütin Apteytalı'nı çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
5: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
6: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
7: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sahlanın.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
8: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
5: Tamak ne ilmi buyurduk, sağlam ozuqlanaylı. Tamak ne pak izleyip, eşip kalan bulsa elav alaylı.
8: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
5: Tamak ıstılı medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ne, emmimiz özümüzden başlaylı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselen Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde 2026 yıllık yumuşak pelle Cungu Ali Mekteplerinin red tertibi ilan kalındı. Şincan'daki nurgun Ali Mekteplerinin red tertibi örüldü diyen temini sözlep birimiz.
1: Yakında 2026 yıllık yumuşak peller Cungu Ali Mekteplerinin red tertibi ilan kalındı. Bu yıl Şincan'daki 16 Ali Mektep tizimlik kirdi. Bunun içinde 11 Ali Mektep asasi tizimlikten orun aldı. Yani universal Ali Mektepler red tertibi, 5 Ali Mektep yakki pen karakterlik Ali Mektepler red tertibi tizimlikke kirdi.
0: Asaslık tizimlikte Şincan'daki iki koş birinci Katar kuruluşu Ali Mektebi bulgan Şincan Daşöy bilen Şihanzı Daşöy memleket boyunca aldınki 200'nin işçiliği kerip ayrım halda 131. ve 135. orunda oturdu. Şihanzı Daşöy mukumluk asasını ilgirilip bu türkünün 5 orun yukarı götürüldü. Yani Şincan Sıfen Daşöy'si, Şincan Yezi İgilik Daşöy'si, Tarım Daşöy, İli Sıfen Daşöy'si Katarlık 4 Ali Mektep memleket boyunca 500 küçlük mektep Katarı'nı kirdi. Tılgı ilişki erzidiğini şu ki Şincan Sıfen Daşöy'si bu türkünün körünerlik ilgirilip 33 orun yukarı götürüldü.
1: Yakki peller boyunca Ali Mekteplerinin neticesini eniklaştı, Şincan'daki Ali Mekteplerinin mu ifadesi yakışı buldu. Tibbi doğrugarlık türüdeki Ali Mektepler red tertibi de Şincan Tibbi Daşöy'si memleket boyunca 23. orunda durup, bulturkıdın 2 derece yukarı götürüldü. Maliye İktisat türüdeki Ali Mektepler red tertibi de Şincan Maliye İktisat Daşöy'si evzelliğini saklap 37. orunda mukim durgan.
0: Şincan yakınki yılladın buyan kespi mağarıp, pen teknika, ıhtısaslıkla işlerini bir gevdileştirip terakki kıldırıp, Ali mağarıpını zor küş bilen terakki kıldırıp, mağarıp küşlük rayonu kuruluşunu tezletip, körünerlik neticilerini kolu keltirdi. 15. 5 yıllık plan mezgilede Şincan davamlık türüde Ali Mağarıp'nın gerekli kurulunu yenimi küçeytip, Şincan Daşöy, Şihanzı Daşöy'nin koş 1. Katarı kuruluşunu tezletip, tabii pen ve sanat penleri türü, emeli kolunuş tipideki Daşöy kuruluşunu küçeytip, Ali Mekteplerini okşumağın sahe, okşumağın musabıkı yolu da özellikini cari kıldırış, haslık yaratışı yitekleb, tekimi köp Ali Mekteplerinin doktorluk, magistralık unvanı noktası kuruşunu ıltımas kılışını kollap, yukarı katlamlık mahsus ıhtısaslıklarını yetiştirip, cungut

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde sayahatçilerini başlap arzu digedek cayını koğuluşudan Şincanlı sayahat yetekçisi Dil

0: Nur Tursunjanni tanıştıramız.
1: 26 yaşlık Dilnur Şinjan Kızılsu Kırgız Abdonum Oblastı Atış şehri Üstün Atış Bazırı'da çoğun bolğan. O küçük idilla şoğuk, oçuk yoruk bulup, nakşı eğitiş, usul oynaşını, dost tutuşunu yakış görettik. Derek kıyamışıp, futbol oynap çoğun bolğan iyiydi.
0: Üstün Atış Bazırı'dan Ürümçü'ye Abdonumobil bilen beriş üçün 1300 kilometreden artık yol yürüyüşü doğru geliyordu. Poyizgi oltırgandı mı, 10 netçi saatte yetip barğılı boludu. Ali mektepki kırıştın burun Dilnur'un turmuş dairesi pekat bazardalı bolup, o bargan en yirakca 20 netçi kilometre yiraklıktaki Kaşkar şehri idi.
1: Dilnur'un arzu dikedek caygı bolgan düşünüşü asasın, televizordaki haberler ve tukallarının bayarlardan keldigen. Onun tekimu ken dünyanı körgüs keletti. Çoğun bulgan sıri bu arzu tekimu küçeydi.
0: O toluk otturunup gözüp Şinjan Maliye İktisat Daşöğüsü'nün sayahat başkuruş kesbigi imtihan berip ötüp Ürümçü'ye geldi. Ali mektepteki mezgelede Dilnur nakşı usul nomurlarına katnışıp ten hareket yığınıda maharet görüstüp hatta ahırda pidai bulup turmuşunu menelik ötközüp kalbini tekimi beyitti. Ameliyat dersi de o özünü sayahat yetekçisi de biletti. Mektepteki her bir binanın orni, kandak iktidarı barlıkını o inik biletti. Canlık, obrazlık sözle bir etti. Köpçülüktün sualıgı karıta, ehvalgı karıp iş göreli etti.
1: Onun okutkutsi, onun vücududun o çıkmayacaklık, çıkışkak buluştak münnevver sayahat yetekçisi de buluşk tegişlik, yoşunun iktidarını baykıdı.
0: Dilnur 2022 yılı Ali Mektep'ni pütközüp, 3 ay estaydıl tayarlık kılıp, sayahat yetekçisi salahiyet imtihanıdın onuşluk ötüp, kespkarlık salahiyet kuvahnamısı aldı. 2023 yılı o, Ürümçü'deki bir sayahat kooperatifine kirip, sayahat yetekçisi buluş, kespi hayatını resmi başladı.
1: Sayahat yetekçisi bolğandan keyin Dilnur özge sayahatçilerini yakşı gızalınış, yakşı oynaşkı yetekleş. Yine onlarga Şinjan'ın tabii manzarası, adımiyet hastalığını yakşı düşündürüş nişanını bekitti. Şinjan'da A derecelik sayahat manzara rayonudun 700'den köpürekü bar. O, bularının işçidin sayahatçiler daim baradığan caylarını tallap, türlük materiallarını görüp, başka sayahat yetekçilerinin düşündürüş sınını görüp, sayahat yetekçileri sözünü yakşı yazış üçün puhta tayarlık kıldı.
0: O sayahatçilerge sözlep bir işki maskeli digan mezmullarını körgende, sınni yığıp saklap, yezikni yan telefonu hatırısıge hatırlap, bikar vaqtladın paydalanıp kalıgan vaqt görüp, hatırlaşge adetlendi. Aram iliş vaqtıda bu mezmullarını sistemini kalda sayahat yetekçisi sözü kılıp retlap çıkarttı.
1: 2020 yılı Tianshan Galibiyet Tuneli kuruluşu da iş başlandı. Dilnur ızçıl türde kuruluşunun terakkiyatıga köngül bölüp geldi. Heyvetlik Tianshan tızmısı zeminni ozuklandırıp gelgen bolsı mu, Şinjan'nın canup şimalını ayırıydıgan tabii tosukka aylangan idi. Bir tonil Tianshan'ni kesip ötüş vaktini 20 minutka kıskarttı.
0: 2024 yılının ahırda Tianshan galibiyet tonili liniye boyca tutaştırıldı. Bultur yıl ahırda Tianshan galibiyet tonelinde oğuşluk katnaş başlanıp, Ürümçü Lopnur yukarı süratlik taş yolu bütün liniye boyunca işgi kırıştırıldı. Dilnur derhal Tianshan galibiyet tonelinin sayahat yetekçisi sözünü tayarlaşkı başladı. O mınlık dedi. Mən çoğum bir kıytın meneşim gereklikini bilmen. Kiyin ömekki yetekçilik kılsamı çoğum bu yerden ötümen.
1: 2025 yılının 5'de Dilnur özünün taratku numarını açtı. O sın kesip özünün hizmet mezmunini, Şinjan'ın güzel manzarasını namayan kılıp, tordaşlarını sayahat stratejiyesi bilen təminledi. Onun samimiliki ve kızgılıkı nurhun tordaşını celip kıldı.
0: Ameliyette Tianshan'ı teşip ötüş onca onayığı düşmedi. O tarafta halk bolgalıkı üçün bu tonel pütüp çıktı. Dilnur tayvallik kerindaşlığa Tianshan galibiyet tonelinin körünüşünü tonuşturdu. Yakında torda addi ama kızgılıkı tolgan bu söz nurgun kişini vatanın pahırlendirdi.
1: Dilnur'un sın körünüşü de Şinjan'da neme oynaş, қандақ ойнаш сөзілініпті қалмай, яны тәкілі мақан құмлық

0: 16-dan 30 Selsiya gradusgacha. Shixanzada havo ochiq, temperatura 15-dan 30 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 16-dan 30 Selsiya gradusgacha. Qomilda havo ochiq, temperatura 15-dan 34 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutli, temperatura 24-dan 41 Selsiya gradusgacha. Korlu'da hava bulutlu bulup kin eşeledi. Temperatura 19'dan 34 Selsiya gradusgacha. Aksu'da hava uçuk. Temperatura 17'dan 33 Selsiya gradusgacha. Atış'da hava uçuk. Temperatura 14'dan 29 Selsiya gradusgacha. Kaşkar'da hava uçuk. Temperatura 15'dan 29 Selsiya gradusgacha. Xotan'da hava bulutlu. Temperatura 17'dan 29 Selsiya gradusgacha. Ürümçi'de hava bulutlu bulup kin eçiladı. Temperatura 18'den 27 Selsiya gradusgacha boladı. 4-5 bal garbi şimal şamalı çıkıdı. Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet, çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, mening ailem.

Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızı Can Ana namlıq naqşının yakımlıq küyleri bilen başlayımız. Qinamısa, Bahir Ağaysılar.

Hürmetli radio anlayıcılar, bu sahibimizde Nemiş için 3 yılı 1 yaş qeyrisa, beden 10 yaş qeyriydi o deyimiz dege mazmunda sözləb birimiz. 5. ayının 29. günü dünya 3 yılı sağlamlıq günü. Adam bedeni 3 yıldaki parazit, gayet zor mikroorganizmla topi tılığı elinsa, nurgun kişi ulanın rolunu hazım kılışqa yardan berudu dəb qaraydı. Bırak bu bakteriyalar adam bedeninin hazım kılış, madde almaştırışı münasibetlik bolublu kalmasının yana immunitet iktidarı mı təsir görüstüdü. Şuna, 3 yolu yana 3 mına ya ki 2-ci çoğun mına dəb mi atılıdı. Şundaq deyişki boludu ki, 3 yolu bütün bedeninin sağlamlığına təsir görüstüdü. 3 Adam bedenindeki en çok immunitet azası bulup 70% immunitet hücresi bu yerge caylaşkan. Eğer 3 yoldaki bakteriya topi tamponsızlaşıp tosuk acizlap kese ziyallık maddala. Hüddi şehir darvazısı koldan ketkendek kanığı kırıp immunitet hücrelerini uzak müddet ismina koşup işleşke mecbur kılıp ziyada xorap onun iktidarının tövellep gidişini keltürüp çıkarıdı. Hem de bütün bedende sozulma yallıq payda bulup, bedeninin umumi qeriş musabısını tezildi vidudu. Özgürüş tez buluvatkan bu dəvirde turmuş usulunun özgürüşüge əgişib, köpçiliknin 3 ay yolu sağlamlıqı misli körülmegen xırısqı duş gelip, her günü sınaqlarğı duş gelmekte. Ondaqda 3 ay kandaq ziyan seliştin ən korkudu, Üçey, emgek canın hem yukarı önümlük bulup, her kıl ozukluk maddalarının hazım kılınışı, kubul kılınışı ve kereksiz maddalarının çıkarılışıga mesul. Bırak, hazırkı zaman kişilerinin şeker terkibi yukarı, yağ terkibi yukarı, tövən talalıq yemek-işmek adeti üçeyinin işki kurulması ve mikroorganizmlarının tamponluğunu eğir derecede buzgunçılığı uçurattı. Hadidin ziyadan tamakka çeklimi koyuş ya ki, hadidin ziyadan köp yep içiş. Bu, üçeyinin jükünü aşırıplı kalmayı, yana paydalıq bakteriyalarının öz işini çeklep, ziyallıq bakteriyalarga pırsat yaratıp berudu. Doğruni kalay mıqan işletiş. Antibiyotik ve başka doğrularını muvapıq işletmeslik, üçeydeki paydalıq bakteriya topuğa təsir görüstüdü. Bundaq doğrula, her kitin pärksiz işletilse, köp miktardegi paydalıq mikroorganizmlarını yoktup, üçeyge uzak müddet ziyan yetküzüp, immunitet gücünü acizlaştırıp, bedenini asalla keselliknin hücumuğa uçurududup. Çeniqiş kemçil buluş. Hazırkı zaman turmuşunun kolaylıqlığı kişilerinin hareket miktarını zor derecede azaytdi. Hareket kemçil bolgan turmuş usulü üçeyinin lömüldüşünü astılıtıp, kereksiz maddalarının önümlük çıkarılışıga tosqulluk kılıp, adam bedeninin sozulma keseliklerge gırıptar buluş xavpini üçeyinin şaraitini tekimu nacarlaştırıveydudu. Ruhi besim bek çoğun buluş. Hazırkı zaman kişileri duş gelgen ruhi besim mu üçeyinin normal iktidarıga təsir görüstüdü. Besim nervus sistemisiga ta'sir ko'rsatish orqali uchayning harakatiga qarshilik qiladi. Shundaqla asalla yallug' va ziyoda sezgirlik reaksiyasini keltirib chiqaradi. Yana uchayni ojizlashtirib yetishi mumkin. Qanday qilganda uchayni texmo sog'lom qilg'ili bo'ladi? Talaning yordami. Biz yuqori talaliq yemaklarning yordamiga muhtoj. Masalan, dallıq sıra ət, yeni meyve köktat və pırçaq türüdükilə. Bu yeməklə üçəyini tazılaşqı yardan beriplə qalmay, yana öz şiki paydalıq bakteriyalarını ozuqluq bilən təminləb üçəyinin sağlamlıqını ilgiri sürüdü. Öz şiki paydalıq zəmbruq toduqlaş. Eçitilgən yeməklər, məsələn, qıtıq, Başka öz şiki paydalıq zəmbruq yeməklikleri üçey yoladaki paydalıq bakteriyalarının yaxşı ihtibak deşi hesablanıdı. Ula paydalıq bakteriya topini bivasta toluqlap üçeyinin mudabiya ixtidarını küçeydüdü. Su mənbəsinin kapalıdı. Sunun qobul kalınış miqdarını aşırış. Köpçilik üçey yolunun her günü yeterlik su bilen təminlenişige kapalıtlı kılışı gerek. Kuramığı yetkerler her günü az degende
1.5 litr sap su qubul qilishi kerak. Bu uchay yo'lidagi moddalarning muvofiq yotkilishini saqlashga foydali bo'lib, qavziyat bo'lish xavfini azaytadi hamda yemaklik qoldiqining normal chiqarilishiga yordam beradi. Sog'lom bo'lmagan yemaklarni qabul qilishni azaytish. Uchay yo'li sog'lomligiga ta'sir yetkazadigan shakar, yog' tarkibi yuqori yemaklik qatorliklarining qabul qilinish miqdorini cheklash kerak. Bu yemeklikler uchay yo'li masalasini paydo qiladigan asoslik sabab bo'lib, ular hazm qilish yukini oshirib qolmay, yana ziyonli bakteriyalarning o'sishiga yordam beradi. Turmush usulini tengshash. Muvofiq harakat qilib, badan cheniqtirish vaqti va qitim sonini oshirish. Masalan, piyoda yurish, suv uzish yoki yugurish qatorliklari orqali uchay harakati va butun qon aylanishini yaxshilab, uchayning lo'mildishini ilgari surish kerak. Ehtiyotchanlik bilan dori ishlatish. Antibiotiklar va zarur bo'lmagan dorilarning hammasi uchay yo'lidagi bakteriya to'piga ziyonli bo'lgan sirtdan kelgan tajovuzchilar bo'lib oz ishlatish kerak. Besimni yangilatish. Uzoq muddatlik ruhiy besim uchay iqtidoriga bevosita tahdid elib keladi. Ko'pchilik ruhiy holatni tengshash, yetarli uyquni saqlash orqali ruhiy besimni yeniklatsa bo'ladi. Yuqori sifatlik uyquga kapolatlik qilish uchayning sog'lomligini saqlashdagi muhim halqa. Nachar uxlash odati uchay yo'li yallug'i va boshqa iqtidor to'salg'usini keltirib chiqaradi.

0: o'ng qo'lingiz bilan badaningizni sol orqa tarafga burab, enagingizni sol muringizga to'g'rilab, 30 sekund davomlashtirib, o'ng taraf dumba belning so'zilganligini his qiling. Nafas olib asliga keltirib, yana bir tarafga almashtiring. Har yon tarafda 30 sekund. O'ng sol tarafda bir qitimdan bir gurpa, har soatda bir gurpa qiling. Bu harakat umurtqa to'rigidagi kichik bo'g'imlarni harakatlantirib, umurtqa aralig taxtasidagi oziqlikning almashishini ilgari surdi. Shuning bilan birga chingib ketgan bel dumba muskullarini bo'shashtirdi. Agar biror yeringiz qisilib qolganda his qilsangiz, zo'rmi zo'r purimang. Rohat o'ringa qaytib kelsangiz bo'ladi. Dam olish kunlarida g'urrlik qilsangiz bo'ladi, lekin g'urrlik qilib kesal bo'lib qolmang. Har soatda 1 minut vaqt sarf qilib, umurtqa to'rigini to'lg'ab bersangiz, ko'rayotgan teatr filmining bir qismini mo tushirib qo'ymay ko'rish bilan birga belingiz mo yiniklab qoladi. Bayramdan keyingi tunji xizmat kuni belingizni tutib mengishdan boshlanmasin.
1: Синжан радио телевизия станциясы Слушатин Апиталның 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірап олуды.
2: Саат 8.20-да Слушатин Апиталның 6.0 плюс нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Saat 9.20'da Slow Shooting update'ının 6.0 plus nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
2: Saat 11'de Slow Shooting update'ının 6.0 plus nuskisi yeniğinizdeki icariyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgududu.
3: Saat 13.20'da Slow Shooting update'ının 6.0 plus nuskisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak beletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'de Slow Shooting update'ının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki turmuş hamrayingiz. Slow Shooting Soda Shartisidan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Soat 16'da Slow Shooting Updatalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Slow Shooting Updatali yordam berdi.
2: Soat 17.20'da Slow Shooting Updatalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehr kuchini his qilasiz.
4: Saat 19.20'da Slow Shooting Updatalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
5: Saat 20.20'da Slow Shooting Updatalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22.20'da Slow Shooting Updatalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki tanarkat hamrayingiz. Sog'lomlikka amroq bo'lib, egishib chiniqsiz.
1: Slow Shooting Updatalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
7: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış ders kansı, pänni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
0: Davalaş kəsbəgi münasibətlik kino televiziya təvsiyəsi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar tüvende, Abdonum rayonumuzun 16 şehrinin hava rayıdan məlumat birimiz. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin ecilidu, temperatura 18-27 Celsius gradusqıca. Altayda hava bulutluq bulup keyin ecilidu, temperatura 12-22 Celsius gradusqıca. Çöcekten azraq yamğur yeğip keyin hava ecilidu, temperatura 11-23 Celsius gradusqıca. Qoljada hava uçuk, temperatura 14-27 Celsius gradusqıca. Bortalada hava uçuk, temperatura 12-29 Celsius gradusqıca. Qaramayda hava bulutluq bolup keyin ejilidu, temperatura 17-29 Celsius gradusqıca. Köytünde hava uçuk, temperatura 16-30 Celsius gradusqıca. Şeyhansada hava uçuk, temperatura 15-30 Celsius gradusqıca. Sancıda hava bulutluq bolup keyin ejilidu, temperatura 16-30 Celsius gradusqıca. Qumulda hava uçuk, temperatura 15-34 Celsius gradusqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-41 Celsius gradusqıca. Korlada hava bulutluq bolup keyin ejilidu, temperatura 19-34 Celsius gradusqıca. Aqsuda hava uçuk, temperatura 17-33 Celsius gradusqıca. Altışda hava uçuk, temperatura 14-29 Celsius gradusqıca. Qashqarda hava uçuk, temperatura 15-29 Celsius gradusqıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 17-29 Celsius gradusqıca. Ürümçide hava bulutluq bolup keyin ejilidu, temperatura 18-27 Celsius gradusqıca. Yuqradan hava rayidan ma'lumot berdik.

0: Asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızda alışanlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution aboneçiler terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıgılı buldu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde 4 tarmak, otura başlangıç mekteplerinin asası mektep başkuruş şaraitinin töven çek talepini besip tarqatdı. Bortla Oblasti 2026 yılı kanunçılık arkalık halk için emeli işgilip bir iş türt hizimlikini ilan kıldıydıgen haberle diktin adı bulundu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde özü optimobil haydab xatargi yolukup, icarga alganını optimobil hadisi uçurganda hukukni kanda qoğdaş gerek degen dilo misalını sözləp birimiz.
2: Amma üçün əməli iş qilib biriş sahipimizde ülgü körüstüb sot qilish bilen yugurma murassa qilishni birləşdiriş arqılıq, sotçi əmgəkçilərinin iş haqqını elib berib, ulanı gəmdin xalas qıldı degen məzmun diqqətinadı boludu.
3: Әмді де қытыңла, бүгінгі қанун сізге әмірақ программымызның тәпсілі мәзмұлларды болсын. Қанун қабарлары.
2: Маарып министрлігі Бәңгөңтіңі қатарлық төт тармақ еқінді бірлікті. Otura başlangıç mekteplerinin asası mektep başkuruş şaraiti koyulduğun töven çek talepini besip tarqıtıp, adetki otura başlangıç mekteplerini ölçemleştiriş kuruluşunu umumizlik küçeytip, mağarıp okutuşu ihtiyacı ve okuguçlarının cismani, ruhi cahettin sağlam üst bitilişine hakiki kapalatlı kıldı. Töven çek talepi de 2014 yılı Maarif Ministerliği Katarlık Tarmakla Birliş Besip Tarkatkan Namrat Rayullah'daki Mecburiyet Maarif'i baskıçıdaki aciz mekteplerinin asasi mektep başkuruş şaraitini umumizlik yakşılaştığın töven çek talepi asası da yenilip derisini östürüş elip verilip mektep binası kuruluşu, bir khatarlık boyca aldığını eliş kuruluşu, turmuş kat

0: narxi haqiqiy tövəllətildi.
1: Ticaret, soda muhitini əlalaşdırış cəhətdə, Bortla oblasti rəqəmləşkən nazarət qılış başquruş ıslahatını çoğunqurlaşdırıb, savma qılıb, karxallağı kiriş mülazimət əndiyisini umumlaşdırıb, qanun icrasını təkşürüş supusunu biriktirib, köp tərəplik təkrar təkşürüşünü tosub, karxallağı çetilidigan qanun icra qılış hərəkətini xeyliplaşdırdı. Puxravi karxanala yakka soda sanoatchilarga bo'lgan qonunchilik jihatidan salomatlik tekshirishni doimlashtirib qanot yaydirib, tijoratning qonun xavf-xatarini dal joyda radga turg'izib tekshirib, tijorat asosiy gavdasining qiyinchiliklarini hal qilishiga, sog'lom taraqqiy qilishga kuch qo'shdi.
0: Qonun yurgizish bo'yicha xalqqa qulaylik yaratish mulozimatining sifati sijil o'stirilib, unumi oshirilib, qonun yurgizish mulozimatidagi eng oxirgi 1 kilometr butun kuch bilan ravonlashtirildi. Arznoma, javobnoma ulg'i nusxasi bilan ta'minlash, to'ldirishga yetakchilik qiladigan maxsus odam saplash orqali ommaning da'vo yuki unumli yengillatildi. Diqqat xalq turmushiga ko'ngil bo'lishga markazlashtirilib, ichidagi suv bexatarligi ommaviy manfaat da'vosi orqali maxsus nazorat qilish qanot yoyilib, suv manbasini qo'g'dash, suv sifatini ko'zdib o'lchash, suv bilan ta'minlashni boshqarish qatorliq oshqishliq xalqlar chin ko'zlanib, ommaning ichidagi suv bexatarligi butun kuch bilan qo'g'daldi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartirdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Adısı yüz bergende suğurtu tölümüge erişelmezlikten saklanış üçün toşoş ticareti kılmaydıganı abdumubullani icarege eriştin saklanış gerek.
1: Tötinci, icare süpsi çokum tekşürüş ve başkuruş mesuliyetini ada kılışı gerek. Abdumubul icare süpsi bilen icare şirketi okşaşla abdumubulunun karakteri şopurunun salayetini tekşürüş ve suğurtu maddalarını toluk eskertiş mecburiyetini üstüge aladı. Eğer o tekşürüş ya ki uxturuş mecburiyetini ada kılmayı xayıp xatar yüz bersen, supumu hatalıq dəriyetsiga azasen münasib kanun cevapkarlıqını üstüge ilişi gerek. Sot məhkəmisi sot kılış cəriyana da her qaysı tərəflərinin hatalıqını umumlaştırıp cevapkarlıq nisbitini ayrıydı.
0: 5. Bir xatar abdumobil haydash səpərge çıkışının tövənçigi. Barlıq cevapkarlıqını ayrışının aldınqı şərti bir xatar abdumobil haydash. Süratni aşırıp haydash, charchab avtomobil haydash qatarlıq qonunga xilof qilmishlar hayoti bexatarlikka eğri tahdid selibli qalmay, yana sug'urtining to'lam berishini rad qilish, javobgarlikni eğirlashtirib etishdiki hal qilguvchi omil bo'lib qolishi mumkin. Yo'l mayli qanchalik murakkab, ko'p xil bo'lsin, hayoti bexatarlikni jazban bosh o'ringa qo'yish kerak. Her qitimliq safarga chiqqanda ehtiyotchanlik bilan chiqib, tinch aman qaytish kerak. Barliq safarga chiqquchilarning xavf-xatari engini turg'izib, qonun belgilimiga rioya qilib, hayotlikni qadrlab, tinch aman berib kelishini umid qilamiz.
1: Jumhuriyet Xalq Cumhuriyetining haq talab qonun dasturining 509-chi moddasida mundaq belgilangan. To'xtamlashquchilar pitish kuni bo'yicha to'liq ado qilishi kerak. To'xtamlashquchilar samimiyat prinsipiga amal qilishi, to'xtamning xarakteri, maqsadi va savdo odatiga asosan uqtirish, hamkorlashish, maxfiyatlikni saqlash qatorliq majburiyatlarni ado qilishi kerak. To'xtamlashquchilar to'xtamni ado qilish jarayonida boylikni isrof qilish, muhitni bulg'ash va ekologiyaga buzg'unchilik qilishdan saqlanishi kerak. Jumhuriyet Xalq Cumhuriyetining haq talab qonun dasturining 714-chi moddasida mundaq belgilangan. İcara alguchi ijara narsini obdan saqlashi kerak. İcara narsini obdan saqlamay, buzib qo'ysa, yo'qotib qo'ysa, to'lam javobgarligini ustiga oladi.
0: Programının torda hem Türkiye buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu meslehet soradığın kanun meseleleriniz bulsa, Sılı Şirting abonucular terminalini şürüp, programı da hem Türkiye bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının teximi köp esil mezmulları Sılı Şirting abonucular terminalı da.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
1: Yotoqliq uy asosiy kapolat, 4 yotoqliq uy texnik yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. 2 qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikcha bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% yetadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selish turganda mehmonxona gullikka texnik cho'ng, yotoq uyi texnik ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
2: Shenjong radio televiziya stansiyasining Sulu Shiting Updatalning 6.0 plus nusxasi to'rga chiqarildi.
3: Sulu Shiting Updatalning 6.0 plus nusxasining xabar sayfasiga aytildi.
2: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar nopozliq chandiriladi.
3: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchtiriladi.
2: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
3: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
2: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
3: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizdan ko'ra olasiz.
4: Sulu Shiting Updatalning 6.0 plus nusxasining ham turkilik sinema mazmunlari sarxil.
5: Mukofotliq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler ar arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ben.
4: Yoklumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Sulu Shiting Updatalning 6.0 pilosunuz kısın AI akıl icadi

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçıla, bu sahipimizde ülgü körüstüp sot kılış bilen yuğurma müressa kılışını birleştiriş arkalık, sotçi emgekçilerin iş hakkını elip verip ulan gemdin halas kıldı digen mezmun dektinladı boludu. Yakında Tumşuk Şehirlik Halk Sot Mahkemesi'nin Tumşuk Halk Sotu'da Nu İkiz Katarlık işlemciler közlerge yaş alğınıçı Dilo becirgen sotçığa biz nurgun yerge katırap yürüp kayturu valalmağan pulni sotkanı bizge yardım kılıp kayturup geldi. Bu levhe bizim könlümüz. Çokum kobul kılın dedi.
0: 2024 yıl 10. aydan 2025 yıl 4. aygıca Nu X, A X Katarlıq 7 iştaş ve X'ke ägişip Tävelik rayondaki malum kuyaş energiyası türüne koraşturuş iş ornıda uzakça nakleştürmeke. Emgek mulazımetini bölüp hüddiga alğan mesul kişi kuruluşni köpketin bölü uzakça nakleştürmeke. Emgek mulazımetini bölüp hüddiga alğan mesul kişi kuruluşni köpketin bölüp hüddiga bergenliki yukarı iqimdiki şirketinin pulni rasçut kılmağalıqını sebep kılıp şakini uzak müddet nesi kaldırgan. Bu kırım balalarının okuş turmuş xıracıtı, yaşanğınlarının davalınış xıracıtı Katarlıq zörür çıkımlarını öz üstüge aladığan bolğaşka Nu X, A X Katarlıq 7 kişi köp qitim kuruluş ornığı berip, mesul kişi bile udolışıp, ala kadar tarmaqlarga inkas kılgan bolsumu, lekin hemisi neticisiz bolğan. Olara amalsız Tumşuk Xalıq Sotu'a dava kılgan.
1: Dilo eçilgan künü sotçi şik aldı da zonzuyup olturgan, çıraydın gəmkinlik çıxıp turgan işlemçilere qarab ulanın başqa etinçilikini tezirek hal kılış

0: 2000 saat. Kalı göçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ilə. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
2: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyilikinin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

Hürmetli radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıprak programısını anlayışlarının karşılığımız. Ben Perhat Ömer'im.

Yakında adamsız uçku, yakın ayısının şıkkını yazısı oğlan kendideki bir derhini östürülgen bağda meşgulat kılıp, uzukluk, suyukluğu ve kesellik, aşarıt zeynin aldığını iliş tizgileş doğrusunu bu ülke körüstüş bir gıgı vaktide pürküdü. 64 yaşlık ablamı tuğuşur ailesinin 15 mu bihi östürülgen bir mu bu ülke körüstüş bir gıdıydı. Bağdaki bihilerinin Öyrükçilik çoğunlukta özkerlikini körüp bovayı kuşal halmındak dedi. Putaş doğru pürküş soğuruştun ibaret bu perviş kılış maharetlerine kartta hizmet etirdi tekniklerin işlik aldığı iş gelip itekçilik kılış alayiten teklif kıldı. Karan, bugün günde meyvelerinin öz ehvali kişinin adetten taşkırı kuşal kılıdı. Behi tərkibide vitamin ve tamak talası mol bulup, özgüce kuşpırak tərkibi yemeklik pişiklaş, künlük girin buyumları sahasıda kengişiltildi. Yedi Bişincan'da behi dərkı 1000 yılın artık östürüş tarihi gibi bulup, bu yerdikiler behiyini poloğu basıdı. Su, sir, mevsi ve çüçmel təmi polonun rengini ve təmini aşırdı. Kaşkar vilayetlik yezi iyiliki yezi idarısının oğlan kenti turuşluk birinci şuji hizmet atırtının başlıkı Can Çunhay mundaq dedi. 20 yıl ilgiri yakın ayısında bir dərkının külmüne ait az idi. Köpüncisi yavu bir dərk bulup tarqalgan idi. Keyin bazı kent ahalları atışkı verip bir küçük kürgüzüp yurtdığı elip gelip tikti. Bunu bilen kasıp tatrici külemleşti. 2017 yılı Kaşkar vilayetlik yezi iyiliki yezi idarısı turuş qavatken hizmet atırtı oğlan kentdeki bargan dinkin kentki biyi zarlık sortını yakşılaş, ilmi perviş kiliş, osulunu aşırış, osulunu köpeytiştek terakiyat yığın baskıçını kütüb aldı. Kaşkar vilayetlik bağbençilik kesbi hizmet punktinin Ali İnjineri Anvarcan Zemir mundaq tanıştırdı. Oğlan kentide gün nuru yeterlik, keçi bilen gündüzdün temperatura perkı çoğun. Kumsan tıprak, hava ötküzüşcan, uzukluk tərkibini saklayalaydıgan bulup, biyinin üst işini əvzəl təbii şarait bilen təmirligen. Bu cayda östürülgen biyinin süpət əvzəllik körünərlik. Ölçemleşken baş kuruş seviyesini östürüşcün, hizmet ətirdi kentçiki komiteti bilen Altın Raylıq Ormancılık Pəllər Akademiyyəsi, Kaşkar Vilayetlik Bağvançılık Kəsbi Hizmet, Punktidiki kəsbi texnik xadımlar bilən uduluşub, östürüş ailərgə texnik cəddini yitəkçilik qilişini daimlaşdırıb, qanat yaydırıb, ət yazdı uzuqluq suyuqluqını pürküş və kesəllik haşarı zeynin aldığını eyliş tizgilləş, yazdı soğuruş oğutlaşdı inçkiləşdirib baş quruş, küzdə ilmi yığıb dərəcəgə ayrış, qışda bağını rətləb, Şük tigişinin aldığını eliş hem şekilgi kirküzüp çataş katarlık, bütün ceryalık baş kuruş perviş kılıç tedbirlerini emeliyleştirip, meybi süptüge en zor derecede kapalı tıkıldı. Oğlan kent partiyat yıksının şucisi Rozi Niyaz Tursun mundaq dedi. 20 yıl tırış arkalık kentte östürülgen bir derkının osul bargansırı işip süpti bargansırı yakışlandı. İlgiri kent ahaları östürüş Östürgen bir dərkının bir mu yerden ilgan usulü 200 kilogram bulsa, köp hesablanatdı. Hazır mu 5 usulü en az bulganda 350 kilogram gıydıdı. Mol usulluk bağının mu 5 usulü 1000 kilogram gıyıkılışıdı. İlgiri kent ağaları biyini yığıp algandıyken özleri bazarga apırıp satatdı. Bugün günde kentte dehqanlar kesbi hemkarlık kooperatif kurulup, biyi bir tutaş setvelinip setildi. Yakın ayısı Cinmu Gua Meyve Setiş Dehqanlar Kəsbi Həmkarlıq Kooperativinin məsuli Abdursul Məhməd mundaq dedi. Bir qısım meyveler yuyulub, dərəcəgə ayrılıb, orab qaçlanğandan kən bivasitə bazarğa silindi. Yəni bir qısımda meyve murabbası, meyve qiqi, meyve şərbət qatarlıq məhsullar pişiqlindi. Yakın qıylardan buyan işqul yesi biyi kəsbini yezi kentlerini gülləndirişdi ki, noktluq kəsbər qatarını kürküzü planlap, kent kollektifi, əmkarlıq kooperatifi, dehqan ailesi birləşdirilgən tərəqiyyat əndisi arqılıq biyi kəsbini güləmləşdirib, ölçəmləşdirib tərəqiyyə qaldırışını ilgir sürdü. Növbətdə, işqul yesinin biyi özdürüş gülümün 4800 muğiyyət.

Bunun içinde Oğlan kenti yadroluk Öztürüş rayonu bulup 2300 mu yerde bir izarlık var. Zeç Öztürüp ülke körüstüş bakçısı, kuruluşu, ölçümü bu içe bir tutaş sort, bir tutaş teknika, bir tutaş başkuruş perviş kiliş, bir tutaş yığış, bir tutaş seçiştin ibaret 5 bir tutaş başkuruş endisi yol koyuldu. Ölçemleşken süpet kontrol kiliş sistemisi bütün ceryanı girerleştirilip, köçet dallab yetiştiriş, etis pervişidin tartıp yığış pişiklaşıkçı bulgan bütün zencirlik süpetini öztürüş mekanizmi ornatılıp, her bir tal biyinin bazar ölçümüne uygun buluşuğa hakiki kapalatlı kılınıp, süpetinin mukim teminleştiğinin yukarı önümlük buluşu işe aşırıldı. Oğlan kent partiyaya çekistin şu cisi Rozi Niyaz mundak tanıştırdı. Mevlik bağlarını obrot kılış, zakız bu içi hemkarlışış, öz yayda işler katarlık köklü şekiller arkalık, kent ahalları bir öztürüş, perviş kılış, yığış, pişiklaş, seçiş katarlık köp alıklar dikirimini aşırdı. Oğlan kendi de bir kezbi 380 neçe dey kanalisinin bir vası katınış öztürüşü türkü bulup, her bir ayının yıllık oturuş kirimini 50 bin yenge yıkını aşırdı. Şunu bulan bile, yakın mayısı cin muğuğa meyve seçiş, dehkallar kezbi hemkarlık kooperatı bir yıl boyu kent ahalarını yetis pervişi, yığış ayrış, orap kaçılaş, tuş katarlı hizmetler bilen şoğulmuş teklif kılıp, kişi 5 aylık kirimini 3 bin yuvendan aşırıp, ammini aldılı işe uğurluşuş, kirimli mokum aşırış imkaniyeti iyi kıldı.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün eğzliki 6 metr 30 cm. 2 qavetki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke texim uçoğ, yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sayı pisken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani paraşlarınız tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mülazımtıda suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Moğluk çörünü del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba?
3: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
4: AI akıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asallı qozğutudu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında xalqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləyisiz.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bevasit görsətib Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
5: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilə setvalib, özgeçi mal setveliş təsiratıqı yerçə aləyisiz.
2: Şincan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa müşiyyədən başlanıldı.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizde hemre buludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp sarkıl mezmunlardan huzurunu.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyğurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertirdi.
7: Tamakni ilmi buyrutup sağlam uzuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
6: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
7: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
8: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün lastikhanı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
6: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
7: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
9: Adaş, yani kançılık bana məhz?
10: Kilayıl da qaldı, yani 30 kilometrini qaldı.
9: Haa, öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu?
11: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
9: Haa, nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Valla yakıştı. Hey,
10: dikkat kıl!
9: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
10: Bazı da siz işini bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
9: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
10: özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyi desiniz, qatnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Emdi kaltıs beyiş mahirleri sahipimiz bu içe Şincan'ın iç güllendiriş midalığı eğriş küçü Arşan Ayısı'ki teyiz yollanma punktinin 90'lı yıllarda tolgan ayal punkt başlıkı Sulimey üstüden 6 yıl eşkandak eriz şikayet kılmıqalık hakkıdaki iş izlerini sözler birimiz.

Beşinci aydaki Arşıq nahiyesinde səhərinin şamili bir az soğuk idi. Arşıq nahiyesindeki Jingdong tez yollanma ticaret tor noktada məsul xadim su limeyi çakallıq bilen xizmet kiyimini almıştırıp, taqdek dövünüp ketken posulkular arasında pişik çakkan hareketleri bilen ayrış, savma kılış, adresini seliştiruşku başlayan idi. Çigra rayondaki tez yollanma birinci sepide yıl startına 6 yıl bolgan 90 yıllarda toqulgan bu kız kızgıllıqı ve tolup taşkan səmimiyeti bilen addi tez yollanma iş orunda yeni dəvir yaşlarının asasi katlamda yıl startçıda casaret bilen ilgirleş yolunu açdı. Yakında sol imeyi şərəp bilen Şincağını içiş güllendiriş medalığı erişti. 2020 yılı sol imeyi Jingdong tez yollanma şirketine hizmet küçüştü. Tez yollanma kesbinin birinci sepide hizmet ritimi tez, mulazmet talepi yukur bulup, bekar vaqtları az idi. Tan yormasılı öyden çıkıp yerim keçide andın üyü kaytış, pijgırım sıkı karmayı yol yürüş, şivirganı karmayı yetküzüş, onun normal hizmet altı idi. Kızı bu yıl əmdülü üçüncü yıllık çıkan bulup, anısının hemrah buluşuğu en ihtiyaclık mezgili de Sulimi onunla ait az hemrah buldu. O şıkmanganda balısı uxlap qalatdı. Yerim keçidi harğın bədinini sürəb uyğa qaytqanda qızı uxlan bulatdı. Məktəbdəki ata-anlar yığını, ata-anlar və ballar fəaliyyətləri o köp qitim xizmətinin aldıraçlıq səbəbdən qatnış almadı. Adətdə qabiliyyətlik qaysər bu qız hər qitim qızını tılğa alğanda göz çanaqları ixtiyarsız qızırıb xıcıllıq və amalsızlıq içində qalatdı. Lekin könlü kızı tartışsa mı, hizmet oranı çıksılı o bütün vücudu bilen atlanıp aile işi sebebinin yetküzüşkü birer kıtımı dâhla kılmay, birer xeridarını mı sakaltıp koymadı. Kes bilen şoğullangan 6 yıldan bu yan Sulimi baştan ahir mesuliyetini toluk ada kılıp, kılçı bir hastalık kılmadı. Seherde ciddi

Daha şu pütküzgen de kin al bilen 3 yıl daha şu pütküzgen kendi kaldır bu oldu. Kin yine nahilik muziği imtihan verip ötü. Arkadan medeniyet sarı işkansı yütkülüp hizmet kıldı. Turmuşu aslında tınç hatırcam ütü batattı. Ligin tağdır onun eğir zarbı verip kızı tuğulgan deyin kin tuğumu yürek kesili dep diagnoz koyuldu. O ağrı kızının aldığını haber eliş için hizmet edin istifa verdi. Kızı 5 yaş kirgende tuğumu yürek kesil operasiyası kıldırgan deyin kin daş andın kaydı işe uğurlaştı. O küllük işler kesbi kadın katarlı hizmetlerini kıldı. Hazır veyme yetküzgücü bulup işler vatkanıga 3 yıl bulay dedi. O işki kuluğa tayınıp ailesinin eğri yükünü zimsigi elip her bir hiridarga köyü koyup mulazmet kıldı. Yıkında 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgekçi bulup bağlandı. Daş işki aldıgıcı tamak yetküzgende daim edeplen ehval soraydı ve samimi eskertidu. Hoşlaşıdığan çağdımı hiridarlarga rahmetteydi. O külümsürep durup onlarga çin köyümden rahmet eğitimen. Nabadı köpçilik tamak zakaz kılmışsa bizge nedim o kubul kılıdgan zakaz bolsun dedi. Daş minnettarlık hissiyatı bilen her bir zakazı sabırcan estaydıl muamele kılıp baştan ahır külümsürep mulazmet kıldı. Şu caydaki veymey sahası da ayal veymey yetküzgüçlerden sani köp bulmuş mu? Lekin o yetküzüp bir iş önüm yukur buluş, estaydil mesul buluş, mulazmeti ala buluş ifadesi git aynıp köp zakaz yetküzgüç uğrunda mokum durup köp gitim yakşı bahağı erişken çolpan buldu. 5. ayının 3. günü saat 19.30 minit ötkende o 50'ye yakın veymeyi yetküzüp buldu. Yetküzüş cereyanda o baştan ahır katnaş kayısı kattık rayı kılıp yetküzüş vakit çekini kontrol kıldı. Turmuş daşkı nurgun azap okbet elip gelgen bolsumu, lekin o baştan ahır molayim ak yumul bulup, özüm yağmurdu kılıp bakkan şuna başkalar için küllük tutuşunu oylayman digen akidede çıkıp durup, öntünsüz yakşı işlerini kıldı. Ama cevap kaytırışını talep kılmadı. Bultur 9. ayda bir açkan ticaretçisi balısının atıplık kan plastin kısığa ciddi ihtiyaclık şikayetlerini anlayıp, ruhsat sorup kan takdim kılış üyüge verip, kaynını takdim kıldı. Kan takdim kılıp olgan deyken aram ilişki ülgürmeyle devamlı zakaziyet güzdi. Ta ki kutkuzuş yardımını kabul kılgan ailedikler onunla levhe takdim kılıp, rahmet eğitip kelgendiler hizmettaşlar andın bu işini bildi. Aşkan ticaretçisi liki təsirlengen halde mundaq dedi. Daş açam, balam en xəterlik yardım

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləbala ili.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmayılı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolayılı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyinizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qancılık bana məhz?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
3: Ah, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

Kan ailelerinin kırımını karhalarının önümüne aşırışıga küş koşunu maksat kılgın. Şu günü Lianbang ötünü Şövü İhtifak Meşven Guruyi Katarlıq devletçilikki 10 netçi şahsi sahada aldın orundu turulgan çoğun sıplardan vekilleri ürüm çeyrege cem boldu. Yana 1012 kişi MİİP'ler birleşmesine kıymeti 2 milyon 200 bin yuvarlık maddi eşyayı yanı kıldı. Hem Şincan şirki köplügen təminleş zencir karxanesi. İşlep çıkırış karxanesi bilen yollarını odulaştırış hemkarlıq kenişini kanat yaydırıp Şincan'ın yakış meslatlarının sırkı çıkırılışına küş koşta vədileşti. Beijing Meşven Guruhi Çekli şirketinin baş müdiri Batır Mundak buldurdu. Biz Cenab-ı Şimali Şincan'daki işlep çıkırışının prinsipine etiz başlığı verip menbelerini sürüştürüş boyunca bir vasit görüştüp Şincan'ın yezgilik mesulatlarını teriş, pışıklaştığını tartıp mesulat çıkırışı bulgan bütün ceryanın hakiki namayan kılıp devlet içindeki istimalçılar ve spu mestanlarını hatırcam setveliş, hatırcam istimal kılıç imkaniyeti iyi kılımız. Bu kıtın spu yana 1012 kişi soğudu idarisi bilen Hemkarlıktan başlayıp Şincan'ın yezgilik mensulatları bilen teminleş boyunca uzak modetlik ünümlülük olmuş unutudu. Şincan Ayla Süpetlik yezgilik mensulatları mensulat tallaş merkezinin mesulü Çin Meylin Mundak dedi. Biz işlep çıkarılan cayman belsini sürüştürüş mensulat süpeti ötkülünün yakış ilgileş çıkın turumuz. Faaliyet devlet işçilik 20'den artık şahsi sahada aldın korunu turduğun süpü bilen birleş berketlenip, bivas kürstüp mal setiş, cemiyet topini kena yetiş katarlık endizler arklık, Şincan yakış mesulatlarının bütün memleketki yüzlülüşü küçük koşudu. Faaliyet 9. aygıcı davamlışıdı. Setliş somusunun 500 milyon yönden iş mülçerlendi. Növete Bağraş Gölü'deki 80'netçi mumu yerdeki tutaş ketken rengaran yava yatmin ilo peri kök asman zumrettek su kumlu kumuşluk bilen girelişip hayati küşküt olgan güzel yaz menzirsin ama yankılıp nurgun sayılatçını bu yerge dankını anlap gelip daka kılış tamaşa kılışkı celip kıldı. Bağraş nahiyesindeki Bağraş Gölü Niloper dünyası menzirayının köl yüzde tutaş ketken yatmin ilo peri Canlık su üstü gülzarlık hasıl kılıp, kızıl, ak, serik, al renk, yatmin iloperler, yap yeşil yupurmaklar arasının süpsüzük kök, asman, ak bulutlar hem de tutaş ketken komuşluk, uçup yürgen su kuşları bilen birbirini cülalandırıp, sürette güzel tüskü girip, yaz küllerdeki hayati küşküt olgan ekologilik güzel menzir şekillendirdi. Sayacılar bezelgen seyli kimisi ya ki su üstü süpsü da yavu yatmi niloperlerinin yakın ağırlıktığını tamaşa kıldı. Yakın kıyılardan uyan Bağraş nahiyesi soluk yerini koğdaş ve estegi keltürüş kuruluşunu yolu koyup, süni usuldu komuş yetiştürüş ve terilgudun ormanga otlak kaytürüş katarlık bir katar koğdaş tedbirlerini kullanıp, Bağraş gölünün ekologiya muhitini sicil yakışılap, yavu yatmi niloperinin üst işini 20 yıl yakışıladı. Olcun ayısının 3-17'si 6 öy kentteki caylaşkan Şincan, Çuancın, Huangun, Yezi, İgilik mesulatları soğudu baziri, Huangun baziri ul eserlerinin derisini öztürüş, özgertiş kuruluşunu muhakkiyatı tamamlap, yakında kayıt ticaret başlap, Şimali Şincan'daki en çoğun trik çarpı soğudu bazarının hayati küçüğünü umum yüzlük esliği keltirdi. Bu bazarının mokum soğudu günü her düşenbe, çarşembe, cüme külleri bulup, 25 bin trik çarabını bazarga kirgüzüp soğuda kılışkı buludu. Yıllık bazarga kirgüzgan trik çarabı 1 milyon 200 bin'den aşıdı. Yıllık soğudu soğumuz tekminen 6 milyar üyen bulup, 1000'den artık vasitçi toplanıp, 30 bin'den artık kişinin ışıkı oralışıga bir vasit türkü buldu. Hürmetlik radyo anlayıcılarına vatkınanlar münbetti pırak programımızı. Hem de abdumlarımızın 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik avar aydın məlumatı anlattımız. Örümcül hava bulutuq bulup kini geçildi. Temperatura 18 Celsius gradustan 27 Celsius gradusca. Altı ayda hava bulutuq bulup kini geçildi. Temperatura 12 Celsius gradustan 22 Celsius gradusca.
Çöcekte azırak yağmur yığıp kiyin hava içildi. Temperatura 11 Celsius gradu.

0: Yemek içme kesbinin torda seteli sonması, işki kanılık san boyca açtı. Bu yıl kirgendim bu yan devletimiz dünyadaki ela süpetlik tovarlarının Cungo'u eksport kılınışını sicil ilgir sürdü. Aldınkı 4 ayda noktalık küzütülgen çigra halkıgan elektronluk soda import süpsinin dünya boyca tovar seti sonması okşiş mezgillikten 4,3% açtı. Bunun içi de Tayland, Liulianinin torda parça setiliş sonması bir kadar tez açtı. Alkışlık import tovarları devlet işideki istimal tallışını beytiş bilen bir vakitte, İpek yolu elektronluk soda hemrahlarının, Cungo'nun elektronluk soda çoğun bazardın hem bahirlenişini ilgir sürdü.
1: Stansımız Havri. Caylardaki bir türküm muhim kuruluşla puhta ilgir sürülüp, yukarı süpetlik terakiyatka puhta asas ilindi. 5. ayının 28. günü umumi uzunluğu 125,5 km kildiğin Pinglu kanalı su yolunun asas gövde kulisi tamamlandı. Kanal su yolu içki derya 1. derecelik su yolu ölçüm boyutu yasaldı. 5000 tonajla parxot katını yalaydı. Su yolu bütün liniya boyutu 5 bölükke bölüngen bulup, bunun içi de su bölgüç bölükü 6,15 km kildiğin su yolu kılıp yasaldı. Kalgaları əsildeki derya yoludun paydalanıp, əgir bügürü cayla tüzlenip, kən və çunqır kılıp yasaldı. Kanal su yolu asas gövde kuruluşunun geologilik şaraiti mürekkep bulup, kuruluşçılar uçkusuz ayırplanda ölçeş, ademsiz parxot su asada tekşürüş katarlıq, rakamlaşken vasıtalarını kullanıp, su yolunu kezişinin pütkül cereyanını dəl cayda başqırıp kontrol kıldı. Hazır Pinglu kanalının yürüyüş belgesini orantış katarlıq su yolu yürüyüşlük əslalarımı ciddi kurulavatıdı. Bu yıl 9. ayda bütün liniyada katnaş başlaş planlandı. 5. ayının 27. günü Chongqing Wenzhou yukarı süratlik tömür yolunun bütün liniyasındaki kontrol karakterli kurulusu Shitu Changjiang köyüki oğuşluk tutaştırıldı. Bu Chongqing Wenzhou yukarı süratlik tömür yolunun bütün liniyasındaki 149 köyüknün tuluq tutaştırılgalıqdan derek berdi. Bunun bilen 2027 yılı bütün liniyada katnaş başlaşka puxta asas ilindi. Katnaş başlangandan keyin Chongqing'nin asaslıq şehirleri bilen Chongqing'nin şarkı şimal rayonunun katnaş vaxtı 50 minutka kıskırıp, Chengdu Chongqing rayonunun Qosh şehir ıksat çemberiki kuruluşa tekim yakşı mulazmat kılıdı. Jiangsu'nun Qidong'da Chongming Qidong taşyol tümür yol Changjiang Chongqiorik kuruluşu ciddi elip berilmaqta. Kuruluşçılar en ahırkı bir bilek Polat Limni esip kuraştırışka tayarlı kılmaqta. Çoğun köyüklerin asası ötmesini tutaştırış tətür sınaq basıqçı kırdı. Döltümüzden hemi caygı tutaşkan yukarı süratlik tümör yol torunun Şanghay, Chongqing, Chengdu tümör yolunun Şanghay, Nanjing bölgedeki kontrol karakterli kuruluş bulup, köyük Şanghay'nın Chongming bilen Jiangsu'nun Qidong'u tutaştırdı. Umumi uzunluğu 4,109 km. Astı üstü koş kavetlik liniya boyunca layılengen. Üstü kavet liniya koş liniyelik 6 yolluk 1. derecelik taş yol. Astı kavet liniya saatlik sürüti 350 km kilidigan yukarı süratlik tümür yol ve saatlik sürüti 250 km kilidigan şehirle ara tümür yol. Bu türde 2027 yılının ahırda katnaş başlaş mölçerlenmekte. Qidong'dan Şanghay'a barıdigan tümür yolda katnaş vakti 2-20 saatten 20 saatki kıskıraydı. Liaoning'da devlet içindeki Tunca Kırgak'tan ayrılış tipideki Sünni Aral Aydırumi, Dalian Cüncü Koltuki Halkıra Aydırumi Türk Kuruluşu Nek Meydanı da 30 netçe halkılık meşgulat dairesi de kuruluş umumizlik kanat yedirilip, 24 saat nöbetleşip meşgulat kılındı. Yakında Cenub Şimal Uçuş Konuş Yoluğa Tuptaş Devlet Kuruluşu tamamlandı. Çunkur katlamdaki ulunu bir taraf kılış, Aydırum binasının asas gövdesi Katarlı kuruluşla umuşluk ilip verildi. Bu kuruluş bütüp katnaş başlangandan keyin yıllık yolcu toşuş miqdarı 43 milyon adam katımğa. Yük toşuş miqdarı 550 min tonnığa yetidi. 2 gündün buyan devletimizning g'arbi rayonida qurilayotgan generatorlar gruppisi kölümi en çoğ bo'lgan su tartib energiya saqlash elektr stansiyasi Qinghai Warang su tartib energiya saqlash elektr stansiyasining xalqlik asarlarining shamol o'tishish yo'lini qizish qurilishi o'ngishlik tamomlandi. Pat arada yer asti asas zavod binasının birinci kayıtını kizish meşgulatı başlanıdı. Варан су тартып энергия саклаш электр станциясының умуми генераторлар сыгымчалыгы 2 миллион 800 мың киловатт болып, электр станциясының тунжи генераторлар группасы 2030 жылы 9 айда ишке кириштирилип, ток тарыкчы

0: Yaş durdu.
1: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakış gördü o dep kim deydi? Her kıydım mağdurum kamığıcı yamaşkan, her kıydım öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı bardaşlık bir işin ehmiyeti beni memnun kaladı.
2: Sırtta aptap ne mi diye yakışı?
3: Yol boyunun manzarası ne mi degen güzel?
0: Hava ne mi degen sap?
1: Yürünler, sırtkı çıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylayın.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bizim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücayir var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için...

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan radyo televiziya stansının sanat sahnesi programımız bu için altış beyadık. Programımızı yakşılık namlı nakşıplen ahırlaştırmız. Emullah bəxt, amet, salamet ki arpasın.

Hürmetlik radio anlayıcılar, bu sahibimizde. Nemişçün, üçek yolu bir yaş qeyrisa, beden 10 yaş qeyriydi deyimiz degen mazmunda sözləb birimiz. 5. ayının 29. günü dünya üçek yolu sağlamlıq günü. Adam bedeni üçek yoludaki parazit, gayet zor mikroorganizmla topi tılığı elinsa, nurgun kişi ulanın rolunu hazım kılışqa yardan birudu dap qaraydı. Bırak bu bakteriyala adam bedeninin hazım kılış, madde almaştırışıgı münasuvetlik bolublu kalmasının yana immunitet ixtidarıgımı təsir körüstüdü. Şuna, üçey yolu yana üçey mınğa ya ki ikinci çoğun mınğa dapmı atılıdı. Şundaq deyişki boludu ki, üçey yolu bütün bedeninin sağlamlıqıga təsir körüstüdü. Üçey Adam bedenindeki en çok immunitet azası bulup 70% immunitet hücresi bu yerge caylaşkan. Eğer üçey yoludaki bakteriya topi tamponsızlaşıp tosuk acizlap kese ziyallık maddala, hudde şehir darvazası koldan ketkendek kanı kırıp immunitet hücrelerini uzak müddet ismina koşup işleşke mecbur kılıp ziyada xorap onun iktidarının tövellep gidişini keltürüp çıkarıdı. Hem de bütün bedende sozulma yallığı payda bulup, bedenin umumi qeriş musabısını tezildi vidudu. Özgürüş tez buluvatkan bu dəvirde turmuş usulunun özgürüşüge əgişip, köpçiliknin üçey yolu sağlamlıqı misli körülmegen xırısqı duş gelip, her günü sınaqlarğı duş gelmekte. Ondaqda üçey kandaq ziyan seliştin ən korkudu, Üçey emgek canın hem yukarı önümlük bulup, her kıl ozukluk maddalarının hazım kılınışı, kubul kılınışı ve kereksiz maddalarının çıkarılışıga mesul. Bırak, hazırkı zaman kişilerinin şeker terkibi yukarı, yağ terkibi yukarı, tövən talalıq yemek işmek adeti üçeyinin işki kurulması ve mikroorganizmlarının tamponluğunu eğir derecede buzgunçılığı uçurattı. Hadidin ziyadan tamakka çeklimi koyuş ya ki, hadidin ziyadan köp yep içiş. Bu, üçeyinin jükünü aşırıplı kalmaktadır.

0: Dostunuz size yeniniz'deki ilgili tiklaş emrayınız. İlgili tiklaş uyumuz bosa, Solution Aptitali yardım verdi.
1: Saat 17:20'de Solution Aptitali'nin 6-0 pilosunuz size yeniniz'deki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yiz kılısız.
2: Saat 19:20'de Solution Aptitali'nin 6-0 pilosunuz size yeniniz'deki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimli kibar.
3: Saat 20:20'de Solution Aptitali'nin 6-0 pilosunuz size yeniniz'deki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçığa aylanıdı.
4: Saat 22:20'de Solution Aptitali'nin 6-0 pilosunuz size yeniniz'deki tenerket emrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Solution Aptitali'ni çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
6: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
7: Davalaş kesbigi münasebetlik Kino Televiziya Tavsiyesi.

Bundaq bolganda, hem sistemilik, sağlamlıq bilimleri tarihini ögengili, hem iştiyaq bilen muzakir kılgılı boludu. Bu, xeli muapıq bolgan, dem iliş mezgilidki kino körüşke mablaq seliş hesaplanıdı.

Hürmetlik radyo anlığıcılan tüende Abdonum rayonumuzun 16 şehrinin hava rayıdın məlumat birimiz. Ürümçide hava bulutluq bulup kiyin ecilidu. Temperatura 18-27 Celsius gradus gıca. Altayda hava bulutluq bulup kiyin ecilidu. Temperatura 12-22 Celsius gradus gıca. Çöcekte azraq yamğur yeğip kiyin hava ecilidu. Temperatura 11-23 Celsius gradus gıca. Qoljada hava ochuq, temperatura 14-27 Celsius gradusgacha. Portalada hava ochuq, temperatura 12-29 Celsius gradusgacha. Qaramayda hava bulutliq bo'lib, keyin ejiladi, temperatura 17-29 Celsius gradusgacha. Kuytunda hava ochuq, temperatura 16-30 Celsius gradusgacha. Shayxansada hava ochuq, temperatura 15-30 Celsius gradusgacha. Sancıda hava bulutluq bulup keyin ecilidu, temperatura 16-30 Celsius gradus gıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 15-34 Celsius gradus gıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-41 Celsius gradus gıca. Korlada hava bulutluq bulup keyin ecilidu, temperatura 19-34 Celsius gradus gıca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 17-33 Celsius gradus gıca. Altışda hava uçuq, temperatura 14-29 Celsius gradus gıca. Qashqarda hava uçuq, temperatura 15-29 Celsius gradus gıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 17-29 Celsius gradus gıca. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin ecilidu, temperatura 18-27 Celsius gradus gıca. Yuqradan hava rayidin məlumat bəduq.

0: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde Şincan'daki aile doktorlarına AI yardımcısı koşulganlığı doğrusundan sözləp birimiz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde 2026 yıllık yumuşak pelle Cungu Ali Mekteplerinin red tertibi ilan kılındı. Şincan'daki Nurgun Ali Mekteplerinin red tertibi örüldü diyen temide sözləp birimiz.
0: Yarqın isim sahibimizde sayahatçilerini başlap Arzudikidek cayini kuğuluşudan Şincanlık sayahat yetekçisi Dilnur Tursuncan'la tanıştırınız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku sulu şötin abonucula terminalıdan maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılıp oludu.
2: Şincan'daki yenilikler.
1: Yakında 2. növbetlik Cungo Şincan Halk İşçi Sanat Pesli Gayri Maddi Mariniyet Mirasları Bazarı Şincan Gayri Maddi Mariniyet Mirasları Sarayı'nın Zal Sırtı Meydanı'da içildi. Bu kıtınki Gayri Maddi Mariniyet Mirasları Bazarı'da 18 özgeçik örgezme oranı tesis kılınıp keşte, yağaç oyma, kigiz keşte, özgeçi mezilik tağımla katarlık mol, rengdar gayri maddi mariniyet mirasları esil boyumları toplanıp, Şincan'ın gayri maddi mariniyet miraslarını kogdaş ve onunla varislik kılış neticeleri umumizlik namayan kılındı. Cungu Hüner Sanat Ustisi, kestçilikinin Atudum Rayın Dercilik Gayri Maddi Mariniyet Mirasları Vekillik Varisi Çen Meyrun özü köngülü koyup layihalegen keşti boyumlarını elip körgezmigi katlaştı. Omundak dedi, ''Mən elip kelgen bu eser bir optomobil asma bezike bolup, eserge Cungu'nun en-enevi mariniyet amılları sındırılgen, onunla yine Şincan'ın vekillik belgeleri koşulgan, canlık varislik kılışımız arkalık bu eser ken teşvik kılıngan, ken evc aldırılgan. Paliyet meydanında kapak oymacılığı, gül nuskısı besişini sınak, kılış katarlık, hem türkülük türler tolumu, kızgarlık bulup Nurgun ekskursiyacına kol selip katnışkı gelip kıldı. Ekskursiyacı Gauting mındak dedi. Tesiratın naiti yakşı boldı. Ustazla oygan yağaç oymala intayın nepsken, güllük rehtinin gül nuskusu mu naiti çıraylıkken, kim keçek ayağlağı besip turmuşumuzga sındırgılı boludikken.
0: Yakında 2. növbetlik Cungo Şincan Halk İşçi Sanat Pesildeki muhim oyunlarının biri bolgan Merkezi Milletler Orkestri orulgan Muzika Arkalık Cem Buluş namlık Zal İşçi Muzik Keçiliki Şincan Sanat Orni Mukam Sanat Ömüki Tiyatr Hanısı da ötküzildi. Oyun köngülen sızma resimdeki tağ deryalar bilen başlandı. Canlık melodiyada mezmun siyah resim kebi tasvirlenip, Cungo en-envi estetikisindeki sığdırış canlık ve nepslik canlık suretle berildi. Arkadan can, kızıl men katarlık eserler nöbet bilen orundaldı. Tamaşibiller milletler çalgılarının özgece avazıga kızgın alkış sadalarını yangrattı. Tamaşibin Rızvangül Yahyacan mındak dedi. Muzika keçilikide kadimdin hazırgıca Cungo'dan çet elgeçi bulgan muzikalarının hemmesi sındırılıptu. Nahayti yekimlikken milletler muzikalarının sığdırışçallıkı ve yenilik yartış küçünü eskildim. Muzika keçilikideki yarkın noktalarının biri en-enevi halk muzikalarını icadi onlaş buldu. Ney, Cungruan bilen sokma çalgı tenkeş kılınıp orunlangan Şintiyen Yo'da Gərbi Şimal Xalq Naqşılarının Merdana Erkin Azadeliki Hazırkı Zaman Muzikisinin Canlıq Ritimi bilen Əpçillik bilen yuğuruldu. Hong Sirung namlıq Köpxil Çalğıda Orunlanğan Əsər Cungruan Tolğanma Usul Muzikisi da Dadıl Bösü Şasıl Kılınıp Ərhu Cungruan Yangçın Qatarlıq En-envi çalgılarda milli purak bilen devir purakını ten hazırlayan melodiye yanıtılıp, devletimizin en-envi müziklerinin köp menbelik ihbadilişi namayan kılındı. Tamaşibin Can Ziyu mundak dedi. Bir kadar yanarakları, meselen, Cungruan Tolğanma Usul Müzik

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey.
2: Hırçığa aylanıdı.
3: Saat 22.20'de Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqısı inanızge tanarket emrayınız. Sağlamlıqa emrah bulup ekşip çeniksiz.
4: Slow Shooting Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
1: Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vaqt ketidu?
5: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün das

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yükselivatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde 2026 yıllık yumuşak pelle Cungu Ali Mekteplerinin red tertipi ilan kalındı. Şincan'daki Nurgun Ali Mekteplerinin red tertipi örüldü diyen temini sözler birimiz.
1: Yakında 2026 yıllık yumuşak peller Cungu Ali Mekteplerinin red tertipi ilan kalındı. Bu yıl Şincan'daki 16 Ali Mektep tizimlik kekirdi. Bunun içinde 11 Ali Mektep asasi tizimlikten orun aldı. Yani universal Ali Mektepler red tertipi, 5 Ali Mektep yakki pen karakterlik Ali Mektepler red tertip tizimlikine girdi.
0: Asaslık tizimlikte Şincan'daki 2 koş 1. Katar kuruluşu Ali Mektepi bulgan Şincan Daşö bilen Şihanzı Daşö memleket boyunca aldınki 200'nin işçiye girip ayrım halda 131. ve 135. orunda oturdu. Şihanzı Daşö mukumluk asası da ilgirilip bu türküden 5 orun yukarı götürüldü. Yani Şincan Sıfen Daşö'si, Şincan Yezi İgilik Daşö'si, Tarım Daşö, İli Sıfen Daşö'si Katarlık 4 Ali Mektep memleket boyunca 500 küçlük mektep Katar'a gikirdi. Tılgı ilişki erzidiğini şu ki Şincan Sıfen Daşö'si bu türküden körnerlik ilgirilip 33 orun yukarı götürüldü.
1: Yakki peller boyunca Ali Mekteplerinin neticesini eniklaştı, Şincan'daki Ali Mekteplerinin mu ifadesi yakşı buldu. Tibbi doğrugarlık türüdeki Ali Mektepler red tertipi de Şincan Tibbi Daşösi

0: Neket boyunca 23. orumda durup, bulturkıdan 2 derece yukarı kötürüldü. Maliye İktisat Türüdeki Ali Mektepler Red Tertibine, Şincan Maliye İktisat Daşösi Evzelliğini saklap 37. orunda mukim durgan.
1: Şincan yakınki yıllardan bu yan kespi mağarıp, pen teknika, ıhtısasla işlerini bir gevdileştirip, terakki kıldırıp, Ali mağarıpını zor küş bilen terakki kıldırıp, mağarıp küşlük rayonu kuruluşunu tezletip, körünerlik neticilerini koluğu keltirdi. 15. 5 yıllık plan mezgilede Şincan davamlık türde Ali Mağarıp'ın kirekli kurulunu yenimi küçeytip, Şincan daşı, Şihenzi daşı'nın koş 1. Katarı kuruluşunu tezletip, tabii pen ve sanat pelleri türü, emeli kolunuş tipideki daşı kuruluşunu küçeytip, Ali Mekteplerini okşumağın sahe, okşumağın musabıkı yolu da özellikini cari kıldırış, haslık yaratışı yiteklep, tekimi köp Ali Mekteplerinin doktorluk, magistralık unvanı noktası kuruşunu ıltımas kılışını kollap, yukarı katlamlık mahsus ıhtısaslıklarını yetiştirip, cungoçi zamani vilaştırışının Şincan emaliyetini algı sılcetişini küçlük ıhtısaslıkla terike bilen təmilləydi.
2: İh, anı vətən, siz merdanı çıllap, Tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor əjdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletnin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde sayahatçilerini başlap, arzu digedek cayını koğuluşudan Şincanlı'nın sayahat yetekçisi Dilnur Tursuncan'ı tanıştırımız.
1: 26 yaşlık Dilnur Şincan Kızılsu Kırgız Abdunum Oblast'ın Atış şehri Üstün Atış Bazırı'da çoğun bolgan. O küçük gidinle şoğuk, uçuk yoruk bulup, nakşı eğitiş, usul oynaşını, dost tutuşunu yakış görettiği. Derekki yamışıp, futbol oynap çoğun bolgan iyiydi.
0: Üstün Atış Bazırı'dın Ürümçü'ye Abdumobil bilen beriş için 1300 kilometreden artık yol yürüyüşü doğru geliyordu. Poyizgi oltırgandı mı, 10 netçi saatte yetip barğılı buludu. Ali mektepki kreştin burun Dilnur'un turmuş dairesi pekat bazardalı bulup, o bargan en yirakca 20 netçi kilometre yiraklıktaki Kaşgar şehri idi.
1: Dilnur'un arzu dikedek caygı bulan düşünüşü asasın, telbu zordaki haberler ve tukallarının bayarlardan keligen. Onun teyhimu ken dünyanı körgüs geletti. Çoğun bulan sırı bu arzu teyhimu küçeydi.
0: O toluk otturunu pütközüp, Şincan Maliye İhtisat Daşöğüsü'nün sayahat başkuruş hesbigi imtihan berip ötüp Ürümçü'ye geldi. Ali mektepteki mezgelede Dilnur nakşı usul nomurluğu katnışıp, ten hareket yığınıda maharet görüstüp, hatta ahırda pidai bulup, turmuşunu menilik ötközüp kalbini teyhimi beyitti. Emeliyet dersi de o özünü sayahat yetekçisi de biletti. Mektepteki her bir binanın orni, kandak iktidarı barlıkını o inik biletti. Canlık, obrazlık sözle bir etti. Köpçülüktün sualıgı karıta, ehvalgı karıp iş görele etti.
1: Onun okutkıcısı, onun vücududun o çıkmayacaklık, çıkışkak buluştak münnevver sayahat yetekçisi de buluşk tegişlik, yoşunun iktidarını baykıdı.
0: Dilnur 2022 yılı Ali Mektep'ni pütközüp, 3 ay estaydıl tayarlık kılıp, sayahat yetekçisi salahiyet imtihanıdın onuşluk ötüp, kesbkarlık salahiyet kuvahnamısı aldı. 2023 yılı o, Ürümçü'deki bir sayahat kooperatifine kirip, sayahat yetekçisi buluş, kesbi hayatını resmi başladı.
1: Sayahat yetekçisi bulgandın keyin Dilnur özge sayahatçilerini yakşı gızalınış, yakşı oynaşkı yetekleş. Yine ularga Şincan'ın tabii menzirisi, adımiyet haslıkını yakşı düşündürüş nişanını bekitti. Şincan'da A derecelik sayahat menzir rayonudun 700'den köperekü var. O bularının işçiden sayahatçiler daim baradığan caylarını tallap, türlük materyallarını görüp, başka sayahat yetekçilerinin düşündürüş sınını görüp, sayahat yetekçileri sözünü yakşı yazış üçün puhta tayarlık kıldı.
0: O sayahatçilerge sözlep bir işkin maskeli digan mezmullarını körgende, sınni yigip saklap, yezikni yan telefonu hatırısıge hatırlap, bikar vaqtladın paydalanıp halıgan vaqt görüp, hatırlaşge adetlendi. Aram iliş vaqtıda bu mezmullarını sistemini kalda sayahat yetekçisi sözü kılıp retlap çıkarttı.
1: 2020 yılı Tian Shan Galibiyet Tuneli kuruluşu da iş başlandı. Dilnur ızçıl türden kuruluşunun terakkiyatıga köngül bölüp geldi. Heyvetlik Tianşan tızmısı zeminni ozuklandırıp gelgen bolsumu, Şincan'ın canup şimalını ayırıdıgan tabii tosukka aylangan idi. Bir tonil Tianşan'ı kesip ötüş vaktini 20 minutka kıskarttı.
0: 2024 yılının ahırda Tianşan galibiyet tonili liniye boyca tutaştırıldı. Bu tur yıl ahırda Tianşan galibiyet tonelinde oğuşluk katnaş başlanıp, Ürümçü Lopnur yukarı süratlik taş yolu bütün liniye

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlıgıçıla, özü avtomobil haydab xatarga yol okup, icarga algan avtomobil hadisiga uçurganda hukukunu kanda koğdaş gerek. Yakında avtomobil icarga elip özü haydash jarayanida kelip çıkan tölem tölütüş dilosi, avtomobil icarga beriş mulazimeti bilen şugullanan barlık kişilerge yeni bir qetim bexatarlık signalı çaldı. Bugünkü dilo ve kanun sahipimizde muşahaktiki dilo misalini sözlep birimiz. Şavvan 3 hemrahi bilen Şanghay, Jojen Katarlıq cayladın ürümçigi yığılıp, avtomobil icarge ilip, özü avtomobil haydab 6 aygı berişini pilalıgan. Ula məlum tor süpüsü arqılıq bir dala avtomobilini icarge algan hem 5085 yuan icarı haqqı töregen. Bırak yol yürüyüş jarayanında səpərdaş şopur sürətini aşırıp haydi geçke, avtomobil kontrolluğunu yoktup, yançı örülüp getip, eğir hadisi kelip çıkan. Avtomobil pütülley bırak kılıngan. Avtomobilgi olturuk uçuladın, yeni biri bəxtki karşı kaza kılgan.
0: Hadisi yüzbəgendin ki, məlum avtomobil icarı beri şirketi Şavvan üstüdün Ürümçi şəhri Midon rayonlu Xalq Sot Məhkimisi dəva qılıp, avtomobilinin ziyanı uçurganını qısmağa qarata, onandın 300 min yöngi yıqın avtomobil seti biliş bahası boyunca tölən berişini tələb qılgan. Sot məhkimisinin sot qılıp təşürüb inikilişçə, hadisi yüzbəgendin avtomobil ticaret kılmaydıqan, ailede işletildiğin avtomobil dəb tizimiga aldırılgan bulup, avtomobil ilgisi uni avtomobil icargı beri süpsiga koyup ticaret kılışqa, icargı berişge işletip, avtomobilinin işletiliş karakterini özgertibetken bu kılmış, soğurtı şirketinin hadisi soğudu soğurtısı kısmıga tölen berişini rət kılışını bivasta keltürüp çıkargan.
1: Hükümde sot mahkemesi avtomobil ilgisi hem avtomobil icari şirketinin avtomobilin karakterini özgertişte haberlendiriş mecburiyetini ada kılmağalıqını, onun üstüge tekşürüş ve başkuruşta roşan severlik barlıqını, münasip cevapkarlıqını özü üstüge ilişi kereklikini, icarı alğıçı ve təşkilli güçü bolğan Şavvan, səpərdaş şopurunun salahiyeti ve yol yürüyüş bir xatarlıqı qarıta nazarat kılış mecburiyeti barlıqı, şunaqla kısmen cevapkarlıqını üstüge ilişi kereklikini körsetken. Ahırda sot mahkemesi her kaysi taraflarının hatalıqını universal oylaşıp, Şavvan avtomobilinin bir kısım zeyni ve başka xarajetleri bulup cemi 50 min yanın artıq tölep biriş doğrusu da hüküm çıkargan. Hüküm çıkarılgan linkin davalaşkıcı her kaysi taraflar bir dek narazılık arz kılmadı.
0: Avtomobil icarga eliş, səpərge çıkışqa kolaylıq elib geliş bilen bilen yana səl qaraşqa bolmaydıqan kanun və bexətərlik xatırıgımı həmraq bolmaqda. Məli, avtomobil icarı alğıcı, şopur bolsun, ya ki avtomobil iqdari, icarı süpsi bolsun, həmisi kanun eni və xatır enini yanımı küçəytib, kanun bəlgilimi boyunca işqilib, yol qatnaş bexətərliki və tərtibini orta qoğdışı gerek.
1: Birinci, toxtamğı imza koyguçı asaslıq cevapkarlıqını üstüge alıdı. Bu dil oda Şavvan avtomobil icari iliş toxtamını imzalıqıçı tərəb buluş süpütü bölən icari münasifididiki adacı. Toxtamının nisbilik prinsipiğe asasən avtomobil icari şirketi onunın toxtamını pütüşkən cevapkarlıqını üstüge ilişini tələb kılışqı hukukluq. İcari alıqıçı avtomobilini işiltişinin bütün ceryanığı məsul buluşu gerek. Eğer şoförünü almaştırışkı doğru gelse, çokum icari şirketinin makulluğunu aldın ilişi, hem de enge aldırış resmiyetini becirişi, herkiz mi başkalarının

0: edişige halıgançı tapşırıp vermeski gerek.
1: İkinci, avtomobilinin şiltiliş karakterini özgertiş, soğurtunun küştün gelişini keltürüp çıkarıdı. Avtomobil iqdarı aile avtomobili dəb tızımlanğan avtomobilini icarı ticareti işletkende soğurtu nişanının xatar dəriyitsini körnərlik aşırı etidu. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin soğurtu kanununun 52. maddesine asasen soğurtu languci xatar dəriyitsinin eşip ketkerlikini uxturuş məcburiyetini ada kılmısa soğurtuçi tölem cevapkarlıqını üstüge almaydı. Bu dilodan soğurtu şirketi dəl muşununga asasen tölem berişini rədd kılgan. Avtomobil iqdarı, eğer avtomobil arqılıq payda almaqçı bolsa, çoxum kanun boyunca ticaret resmiyetini becerişi, hem de soğurta şirketine uxturuş qilişi gerek. Bolmasa ziyanlı xavip xatırını öz üstüge elişi gerek.
0: Üçüncü, avtomobil icarıgı eliştin burun çoxum avtomobil ve soğurta uçurunu tekşirip iniklaş gerek. İcarı alğıçının icarı eleştin burun təşəbbüskarlıq bilen avtomobilin yol yürüş genişkisini təkşürüp, işiltiş xarakterinin icarı veriş ya ki toşuş ticaretini işiltildiğin işiltilmeydiğalıqını müayyelleştirişi. Hem soğurtu tüfürü, soğurtu sonmasının icarı işiltiş oranı bilen maskeledigan kelmeydiğalıqını eniklaşını tavsiye kalemiz. Adısı yüz bergende soğurtu tölümüge erişelmezlikten saklanış üçün toşuş ticareti kılmaydıganı avtomobillani icarıge eriştin saklanış gerek.
1: Tötinci, icarı süpsi çokum tekşürüş ve başkuruş meskuliyetini ada kılışı gerek. Avtomobil icarı süpsi bilen icarı şirketi okşaşla avtomobilinin karakteri, şopurunun salayetini tekşürüş ve soğurtu maddalarını toluq əskertiş mecburiyetini üstüge aladık. Eğer o tekşürüş ya ki uxturuş mecburiyetini ada kılmayı xayıp xatarı yüz bersen, supumu, hatalıq dəriyetsiga azasen münasib kanun cevapkarlıqını üstüge ilişi gerek. Sot mekemesi sot kılış cereyanı da her qaysı tərəflərinin hatalıqını umumlaştırıp, cevapkarlıq nisbitini ayırıydı.
0: Beşinci, bir xatar avtomobil heydaş səpərgi çıkışının tövənçigi. Barlıq cevapkarlıqını ayırışının aldığı şərti bir xatar avtomobil heydaş. Süratni aşırıp haydaş, çarçap avtomobil haydaş qatarlıq, qanunlı xilap kılmışla, hayati bihatarlıke eğir tähdit selipli kalmay, yana soğurtunun tölem berişini rət kılış, cevapkarlıqni eğirlaştırı vetiştiki halkılğıç amıl bolup kılışı mümkün. Yol meyli kançılık mürekkep, köp xil bolsun, hayati bihatarlıkni cezben baş orungu koyuş gerek. Her kıtımlık seferge çıkanda ihtiyaç çallık bilen çıkıp, tinç aman kaydış gerek. Barlık seferge çıkıçılanın hev xatar eğini turguzup, kanun belgelmeyi raayı kılıp, hayatlıkını kadirlep, tinç aman berip gelişini ümit kılımız.
1: Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Hak Tilep Kanun Dasturunun 509. maddesi da mındaq belgelengen. Toxtamlaşqıçıla pütüşkünü boyunca toluq ada kılışı gerek. Toxtamlaşqıçıla samimiyet prinsipiga əməl kılışı, toxtamının karakteri, məqsidi və soda adetiga asasen uxturuş, həmkarlışış, məxbiyetlini saxlaş qatarlıq məcburiyetlerini ada kılış gerek. Toxtamlaşqıçıla toxtamını ada kılış cereyanı da baylıqını sırap kılış, mühitini bulğaş və ekologiyagi buzğunçılıq kılıştın saxlanışı gerek. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Hak Talep Kanun Dasturunun 714. maddesi de mındaq belgelengen. İcara alğıcı icar nersini obdan saxlışı gerek. İcara nersini obdan saxlamay, bozup koysa, yokutup koysa, tölem cevapkarlıqını üstüge aladı.
0: Programının torda hem Türkçe buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsləhət soraydığan kanun məsələriniz bolsa, Solution abonucular terminalını şürüp, programıda hem Türkçe bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları Solution abonucular terminalıda.
1: Kanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Tarqa yaqin, uyning egizligi 6 metr 30 sm. Ikki qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastasidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yotoq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991-25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy cheklik sherikining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
1: Shenjong radio televiziya stansiyasining Sulu Shitin Updetalning 6.0 plus nusxasi to'rga chiqarildi.
2: Sulu Shitin Updetali 6.0 plus nusxasining xabar sahifasiga aytildi.
1: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirilib, mopozlik chandiriladi.
2: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchtiriladi.
1: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
2: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
1: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
2: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizda ko'ra olasiz.
3: Sulu Shitin Updetali 6.0 plus nusxasining ham turkilik sinema mazmunlari sarxil.
2: Mukofotli tatish bilet tashlash talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
3: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
2: Solution Aptitali 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
1: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
2: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaydi. Ilhomingizni osonlik qo'zg'atadi.
3: Solution Aptitali 6.0 plus nusxasida xohlagan tanlab andisiz mol sotib olasiz.
2: Shinjang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Shinjangning alohida mahsulotlarini sotadi.
3: Mazelik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Shinjangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'sirotiga erishasiz.
2: Shinjang haqida izlanish mush yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mush yerdan boshlanadi.
1: Shinjang radio televiziya stansiyasi Solushiting Updetali 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solushiting Updetalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurunni.
4: Shinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
5: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
4: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
5: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartiyasi. Tamak ısırap kılmaslık mı? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
6: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup onunla aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve verip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
5: Shinjang Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
4: Shinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
5: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
4: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
5: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartiyasi. Tamak ısırap kılmaslık mı? Emmimiz özümüzden başlayalım.

0: دی بر پنگم کم مسکن دیدی. دیلو بیچرگیچ سوچین شلمچلانن رحمتی که قرطا اوندک دیدی. هر بر شلمچنان جپالق شلب تابقان پولانی یخش قوغداش اساسی قتلام سودخانسنان باش تارتب بولمایدگان مسئولیت دی. بنان دینکین کپچلی قانونلو حقوق منپت زیانگو اوچراش احوالغو یولقانده چوکم قانون یرگزشگه شنشی، قانونگ تاینشی گیرک. خلق سوتی منگوی آمنان ان مستقیم آرق تیرگی. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
2: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni qiz deyip, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı var deyimizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
2: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
1: Iqtisodchil va tijaretchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
2: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartimizi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda 60 yoshlik bovay kutinish aldamchiligiga tushib qolgani tas qoldi. Xalq saqchilari vaqtida ziyondan saqlab qoldi degan mazmunda so'zlab beramiz. 4-nchi oyning 29-nchi kuni tushdan keyin Chaqiliq nohiyasidagi ma'lum bank zalida 63 yoshlik vey apandi xalq saqchisining qo'lini tutib turib, to'xtamay rahmat aytib bundoq dedi. Elimi yaxshi sizlar vaqtida yetib keldinglar. Bo'lmasa 60 ming yan yashanganda kutinish pulimning hammasi aldab ketilgan bo'ladi.
0: Shu kuni soat 16 atrofida Chaqiliq nohiyasidagi ma'lum bankining puki oldida vey apandi 60 ming yan naqd pul olaman deb turib oldi. Xizmatchi xodim elinadigan pulning ishlatilish o'rnini so'rganda, u birdan kasal davolashga ishlataman desa, birdan turgi mablag' solaman dedi. Sözünün aldı keyni zidiyetlik mücmeli idi. Banka hizmetçileri sezgür aldamçılığa karıştırış inığı tayinip, beceriş tertibini asılatkaş, ahvalini tezden Chaqiliq nahiyelik oğan idarisi aldamçılığa karıştırış merkezige məlum kıldı. Chaqiliq nahiyelik oğan idarisinin məsul rəhbiri vaxtıda təkşürüş buyruğu çürüp, ciddi taqabıl turuş buyruğu.

0: tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Hürmetli radyo anlıqıçılar, əmdi Atınım rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava raydın məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin etcilodu. Temperatura 18-27 Celsiya gradusqıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyin etcilodu. Temperatura 12-22 Celsiya gradusqıcı. Çöçəkdə azraq yamğır yığıb keyin hava etcilodu. Temperatura 11-23 Celsiya gradusqıcı. Qulcıda hava uçuq. Temperatura 14-27 Celsiya gradusqıcı. Bortlada hava uçuq. Temperatura 12-29 Celsiya gradusqıcı. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin etcilodu. Temperatura 17-29 Celsiya gradusqıcı. Kuytunda hava uçuq. Temperatura 16-30 Celsiya gradusqıcı. Şehanzıda hava uçuq. Temperatura 15-30 Celsiya gradusqıcı. Sancıda hava bulutluq bulub keyin etcilodu. Temperatura 16-30 Celsiya gradusqıcı. Qumulda hava uçuq. Temperatura 15-34 Celsiya gradusqıcı. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 24-41 Celsiya gradusqıcı. Korlada hava bulutluq bulub keyin etcilodu. Temperatura 19-34 Celsiya gradusqıcı. Aqsuda hava uçuq. Temperatura 17-33 Celsiya gradusqıcı. Atışda hava uçuq. Temperatura 14-29 Celsiya gradusqıcı. Qashqarda hava uçuq. Temperatura 15-29 Celsiya gradusqıcı. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 17-29 Celsiya gradusqıcı. Ürümçide hava bulutluq bulub keyin etcilodu. Temperatura 18-27 Celsiya gradusqıcı boludu. Şübal şamal çıxıdı.
3: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Qanun Sizge Hemrah programımız bu canlı çıkardık. Teximi köp məzmullani, Slushiting terminalini çürüp anlısağına boludu. Yaxtırıp anlığının lağı rəhmət.

0: tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Ben Perhat Ömer'im.

Yeniden ticaret başlangıcı Katarlı kuşurlarını anlatımız. Radyo anlıkçıla. Programımız Sincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratkı Sılıçet'in abonçları terminalı maskelerimiz anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlıklı bulundu. Hem de deyik tığına programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

radyo anıgıçla. Bu seyfimizde yakın ayısının şıkul yesi de bir iyi külemleştirilip, özdürülüp, her bir aylık oturuş kırmının 50 bin yen aşkalıkı dek yanılıkını sözlep birimiz.

Yakında adamsız uçku yakın ayısının şıkkını yesi oğlan kendideki biyi derek östürülgen bağda meskulat kılıp uzukluk, suyukluğu ve kisellik aşarıt zeynin aldığını iliş tizgileş doğrusunu bu ülge körüstüş biğığı vaqtıda pürküdü. 64 yaşlı ablamı tuğuşur ailesinin 15 mu biyi östürülgen biğimi bu ülge körüstüş biğığı deydi. Bağdaki biyilerinin Öyrükçilik çoğunlukta özkerlikini körüp babayı kuşal halımındak dedi. Putaş doğru pürküş, soğuruştun ibaret bu perviş kılıç maharetlerine kartta hizmet etirdi tekniklerin işgi aldığı çıkılıp itekçilik kılıç alayiten teklif kıldı. Karan, bugün günde meyvelerin öz ehvali kişinin adetten taşkırı kuşal kılıdı. Behi tərkibide vitamin ve tamak talası mol bulup, özgüce kuşpırak tərkibi yemeklik pişiklaş, künlük girin buyumları sahasıda kengşiltildi. Yedi Bişincan'da behi dərkı 1000 yılın artık östürüş tarihi gibi bulup, bu yerdikiler behiyini poloğu basıdı. Su, sir, mevsi ve çüçmel təmi polonun rengini ve təmini aşırdı. Kaşkar vilayetlik yezi iyiliki yezi idarısının oğlan kenti turuşluk birinci şuji hizmet atırtının başlıkı Jiang Chonghai mundaq dedi. 20 yıl ilgiri yakın ayısında bir darıqının külmüne ait az idi. Köpüncisi yavu bir darıq bulup tarqalgan idi. Keyin bazı kent ahalları atışkı berip bir küçük kürgüzüp yurtdığı elip gelip tikti. Bunu bilen kasıp tatirici külemleşti. 2017 yılı Kaşkar vilayetlik yezi iyiliki yezi idarısı turuş qavatken hizmet atırtı, oğlan kentteki bargan dinkin, kentteki biyi zarlık sortını yakşılaş, ilmi perviş kiliş, osolunu aşırış, osolunu köpeyçtek terakiyat yığın baskıçını kütüb aldı. Kaşkar vilayetlik bağbençilik kespi hizmet punktinin Ali İnjineri Anvarcan Zemir mundaq tunuşturdu. Oğlan kendide gün nuru yeterlik, keçi bilen gündüzdün temperatura perkı çoğun, kumsan tıprak, hava ötküzüşcan, uzukluk terkibini saklayalaydıgan bulup, biyinin üz işini evzel tabi şarait bilen təmirligen, bu cayda östürülgen biyinin süpet evzellik körünerlik. Ölçemleşken başkuruş seviyesini östürüş için, hizmet atırdığı kentçiki komiteti bilen Altın Raylık Ormancılık Pallar Akademiyesi, Kaşkar Vilayetlik Bağvançılık Kespi Hizmet, Punktideki kespi teknik kadınları bilen uduluşup, östürüş ailelerge teknik cahitini yetekçilik kılıçını daimlaştırıp, kanat yaydırıp, et yazdı uzukluk suyukluğunu pürküş ve kesellik haşarı zeynin aldığını iyiliş tizgilleş, yazdı soğuruş oğutlaştı inçkileştirip baş kuruş, küzde ilmi yığıp derecegi ayrış, kışta bağını rətləb, Şük tigişinin aldığını eliş hem şekilgi kirküzüp çataş katarlıq, bütün ceryallıq baş kuruş perviş kılıç tedbirlerini əməliyleştirip, meybi süptege en zor derecede kapalı tıkıldı. Oğlan kent partiyaya çeksinin şucisi Rozi Niyaz Tursun'un ondaq dedi. 20 yıl tırış arqılıq kentte östürülgen bir idarkının olsa ol barğansırı işip, süpte barğansırı yakşılandı. İlgiri kent ahaları östürüş, östürgen bir idarkının bir mu yerden

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvansınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külämdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğun bazar öycai çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinden özü duhturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetler arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız ba.
3: Yoklumudun ıssanız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepiden has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydu. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
5: Solution Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıgan çıtallap endişsiz mal setveli alaysız.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunu.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
7: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
6: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
7: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
8: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının günüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
6: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
7: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
9: Kaş, yani kançılık bana mıyız?
10: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
11: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
9: Öyge az kaldı ya kutun. Ne oldu?
11: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
9: Ne miyiziniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
10: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip burmançılığın beksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
9: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
10: özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməkdirsiniz, qatnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.
12: Yeşil tağlarga nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizinizğa yol açımız. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını qarşı alımız.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Emdi Kaltız Beyiş Mahirleri sahipimiz bu içe Şincan'ı iç güllendiriş midalığı eğriş küçü Arşan Ayısı'ki teyze yollanma punktinin 90'lı yıllarda tolgan ayal punkt başlıkı Suli Mey üstüden 6 yıl eşkandak eriz şikayet kılmıgalık hakkıdaki iş izlerini sözler birimiz.

Beşinci aydaki Arşıq nahiyesinde səhərinin şamili bir az soğuk idi. Arşıq nahiyesindeki Jingdong tez yollanma ticaret tor noktada məsul xadim su limeyi çaqqallıq bilen xizmet kiyimini almıştırıp, tağdek dövünüp ketken posulkalar arasında pişik çaqqan hərketleri bilen ayrış, savma kılış adresini seleştiruşku başlayan idi. Çiğla rayonundaki tez yollanma birinci sepide yıl starkına 6 yıl bolgan 90 yıllarda toqulgan bu kız kızgıllıqı ve tolup taşkan səmimiyeti bilen adli tez yollanma iş orunda yeni dəvir yaşlarının asasi katlamda yıl starkıştak casarap bilen ilgirleş yolunu açdı. Yakında sol yemeği şərəp bilen Şincağını içiş güllendiriş midalığı erişti. 2020 yılı sol yemeği Jingdong tez yollanma şirketine hizmet küçüştü. Tez yollanma kesbinin birinci sepide hizmet ritmi tez, mulazmet talepi yukur bulup, bekar vaqtları az idi. Tam yormasılı

Yılda punkt noktasından ticaret kirimi 300 bin yuandan aşırılıp, şu cayının yezi iglik has mesbatlarının çıgıra rayonundan çıkışıdaki eşya obruti yolu içildi. Hizmetke bütün vücudu bilen özünü bir işlap, İdiye Cettin Partiye Teşkilatı'na pahalı yıkılaştı. 2025 yılı Sulimi özü turuşluk ordunun partiye teşkilatı'na tenlik halda partiyeye giriş iltiması sunup, Partiye azası ölçüm bilen özüge katlık talep koydu. Elektronluk soru arkalık eşya obrotenin kendi kulemde ilgiri sürüşünün yokur pelli mezgilde o hemşe teşebbüskarlık bilen ismini koşup işlep ata kira aldığı ödüp kolektifini yiteklep tebelikliki teyiz yollanma eşya obrotenin tekşi, mukim, raban, yürüyüşü bütün küçü bilen kapalatlık kılıp emeli hareketi arkalık esli maksat buruşunu emeliyet kürsetti. Sulimi mundaq dedi. Bu hizmetni talgan işkenden mesuliyetni zimmimge ilişim kerek. Yurttaşlarga yakşı mulazmet kılıp yurtumdan terakiyat üçün bir kişilik küç koşa alısamla bu çın turuşunun naiti ehmiyeti buludu.

Daj, daj jüpüt güzgendi kin aldı bilen 3 yıl daj jüpüt güzgen kendi kaldır bol. Kin yine nahilik muziği imtihan verip ötü. Arkadan medeniyet sarı işkansı yutkunup hizmet kıldı. Turmuşi əsildi tınç hatırcam ütü batattı. Ligin təqdir onun iğir zərbi verip kızı tuğulgan deyin kin tuğum yürek kesili dəb diagnoz koyuldu. O ağır kızının aldığını haber eliş için hizmet edin istifa verdi. Kızı 5 yaş kirgende tuğum yürek kesil operasiyası kıldırgan deyin kin daş andın kaydı işe uğurlaştı. O küllük işleş kesbi kadın katarlı hizmetlerini kıldı. Hazır veyme yetküzgücü bulup işler vatkınıga 3 yıl bulay dedi. O işki kuluğu tayınıp ailesinin iğir yükünü zimsigi elip her bir hiri darga köyü koyu mulazmet kıldı. Yıkında 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgekçi bulup bağlandı. Daş işki aldıkçı tamak yetküzgende daim edeplen ehval soraydı ve samimi ezkertidu. Hoşleşilgan çağdımı heridarlarga rahmet deydu. O külümsürep durup, onlarga çin köğünümden rahmet eğitimen. Mabadi köpçilik tamak zakaz kılmışsa, bizge nedimi kubul kıldığan zakaz bolsun, dedi. Daş, minnettarlık hissiyatı bilen her bir zakazı sabırcan, estaydıl muamele kılıp, baştan ahir külümsürep mulazmet kıldı. Şu caydaki veymey sahası da ayal veymey yetküzgüçlerden sani köp bulmuş mu? Lekin o yetküzüp bir iş ünüm yukur buluş, estaydıl mesul buluş, mulazmeti ala buluş ifadesi getayınıp, köp zakaz yetküzgüç uğrunda mokum durup, köp getim yakşı bahağı erişken çolpan buldu. 5. ayının 3. günü saat 19.30 minit ötkende o 50'ye yakın veymeyi yetküzüp buldu. Yetküzüş yeriyende o baştan ahir katnaş kaysi kattık rayı kılıp, yetküzüş vakit çekini kontrol kıldı. Turmuz, daşkı nurgun azap okbet ilip gelgen bols mu? Lekin o baştan ahir mulayim ak yumul bulup, özüm yağmurduk kılıp bakkan şuna başkalar için küllük tutuşunu oylayman digen akidede çıkıp durup, öntünsüz yakşı işlerini kıldı. Ama cevap kaytırışını talep kılmadı. Bultur 9. ayda bir aşkan ticaretçisi balısının atıp kan plastinkisiga ciddi ihtiyaclık şikayetini anlap, ruhsat sorap kan takdim kılış üyüge berip, kaynını takdim kıldı. Kan takdim kılıp olgan deyken aram ilişki ülgürmeyle devamlı zakaz yetküzdi. Ta ki kutkuzuş yardımını kabul kılgan ailedikler onunla levhe takdim kılıp, rahmet eğitip kelgendila hizmettaşlar andın bu işini bildi. Aşkan ticaretçisi likı təsirlengen halde mundaq dedi. Daş açam, balam en xəterlik, yardım en muhtaç bolğan çağda kılç işkilenmesinin yardım kolunu sundi. Xan təqdim kılıp bulup aram almayı hizmetki atlandı. Bütün ailemizgiler onun çeksiz minnettar bolduk. Yaz külleri, o muhit tazlıq işlerge muzdak limon suyu yetküzüp bəzdi. Kış külleri, əski tüskin nərslərini yığdığan yaşanğallarga qelin pələ yetküzüp bəzdi. Yeni daim yalğız turduğun yaşanğalarına yardımmışıp, vakalten doğru seçilip yetküzüp verdi. Daş, Muş'unda küçükkini yakış işler arkalık bir şehrin illiklikı doldurdu. Turmuş'ta Daş, nahi ticeçlik bulup, ezelden özüge yeni kim seçilip köz kıymaydı. Ticeçlik Turmuş keçirip, barlıq kirimli kızının kesilini körüstüşüge ögünüş Turmuş'a serip kalıdı. O daim kızıga bu dünyada teyirge heyyar kişi hiç kaçan bəxtlik bolğan emez. Adem bedel töləşdim biliş kerek dəb tərbiyə qılıdı. Daşın kızı mundaq dedi. Anam Qaysar, ak köngül, məsuliyyət can. O minin ülgem. Mən yaxşı ögünüb, tezirək çoğun bulub, baldıraq ailemizini qamlısam deymən. Hazır onun nəticisi sınıf ucu aldın qatarda turdu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı köste ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip burmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyi desiniz, katnaş kaydısıga anlık rəayət qılın.

Kichik dostlar, yan telefonu toy kaçılganda yan telefonunun kızıydı kalıqını baykıdanlar mı? Ameliyatı bu normal ayval. Yan telefonu toy kaçılaş kuddi kichik bataryaya tamak 200 genge okşaydı. Elektrik mi, batarya işedeki kimyelik maddalar arkalık elektrik energiyasını saklangan energiyaya aylandırdı. Bu ceryanda azraq sıklık asıl buldu. Bu kuddi biz yügürgende kızgan okşaydı. Onakta xatır bağ mı yok? Adetki ehvalda ondaq bulmaydı. Çünkü yan telefonda beden temperaturasını tən şügüş var. Bulup temperatura bək yokur bulup ketkende özlükedin tok kaçılay sür itini astıl etidu. Bırak naçar bolgan tokluğu işletkende tok kaçılavatkanda davamlıq uyun oynğanda ya ki yan telefonunu yutkan içi gizilip tok kaçılganda ıslıq tarqlı kitelmese yan telefonun temperaturası örlep gitip bataryaya ziyan yetküzüş mümkün. Eğer bolğandı yana bir xəterlik xəvipimi kilip çıxış mümkün. Şuna tok kaçılganda tayyar kuraşdırılgan tokluğun işletişini unutman. Tok kaçılavatkanda oyun oynamağın yan telefonunu şamal ötüp durduğun cayğı koyun. Bunaq bolğandı yan telefonu tez hem bir xəter tok kaçılığı buludu.

pulu paranglaştı. Azraq mı qetib olmayı, oğul turuplu balları bilen iş kuyun, taş kuyun bulup getdi. Küçük dostlar, adette yoldun ötkende kimden kolunu tutuşunlar gerek? Kızıl çırağını körgende kanda kılışımız gerek? Adi küçük suallarını soruş bilerler küçük dostlar. Bəs bəs de kollarını götürüp, özleri bildiğin uşaq bilimlerini bəs bəs de həm bəhirledi. Nəq meydan keyfiyatı bir dilla calınıp getdi. Küçük dostlarına en haya calındırdığını küçük katnaş saksı aynı işini iz kılış halkısı boldu. Halk saksı aldın teyarlap koyan küçük katnaş saksı forması küçük saksı şepkisini ilip onları növet bilen kişik təklif kıldı. Kilişken saksı forması yarışımlık saksı şepkisini giygende əsildili umak sabiballar gözünü yumup aşkıca kilişken küçük katnaş saksı aynıp kadın ruslap bək ruh bulup getdi. Halk saksı Sabırcan hem mulayimlik bilen küçük dostlar asasi katnaş kumandalılık kol işarısını kol mu kol ögetti. Küçük kulunların ilgisi götürsenle apma bul doktaydı. Bu toktaş kol işarısı. Küçük kulunların aldığınlar usunla apma bul aldığımandı. Bu udulmeniş kol işarısı. Halk saksı bir taraftan ülge görsetkeş, bir taraftan ballar, kızkarlık dili bilen hareket mühim noktalarını düşündürdü. Ballar əgişib, az azdan doğrab, küçük bilekleri bilen əstayılı görsetdi. Gerçi, herkese adli bolsa mı, neki naayet rətli girdi. Arkadın, xalq saksiyana rəngi uçuq, umaq katnaş belgesi kol kartısını çıxırıb, bir parça bir parçadan onları görsetdi. Kızıl, yeşil çırağ, piyadlar, ötüşüm yolu piyadlarına dikkat kılış, asta miniş belgesi, her bir belge görsülgende xalq saksı dərhal, belgenin rolunu düşündürdü. Bu piyadlar ötüşüm yoldaki küçük belge değil biz yoldan ötkende mağdağın bir hatarlı küçük yol. Çokum, muşerde minişimiz gerek. Kızıl çırağı küçük koğduğu için bizge toktap durup saklaşın eğitidu. Küçük dostlar bir yerge cem bulup, yup yumulak çoğun közlerini içip tepsili görüp, önlük avazda ağışıp, tonup okup, türlük katnaş belgelerinin mənisini asalla əsti saklavaldı.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 29. günü, Cuma.
1: Abal, abarayığı nəzər selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Canopi Şincan'ın qarbedeki Tağlıq rayon və İli Deryası Vadisi, Tarbağıtay Vulayetinin Canopi, Altay Vulayetinin Şimali, Şeyhənzi Şəhri, Ürümçi Şəhri Qatarlıq caylardaki Tağlıq rayonlarının qısmən caylarda azraq yamğur. Otur İgiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar yağı qar yağdı. Şimali Şincan'ın şimali, Ürümçi şəhərinin cənubi, Sancı oblastının şərqi, Şərqi Şincan'ın qısmən rayonlarda 5 bal ətrafıda qərbi şimali şəmali, şəmal eğizlerde 9-10 bal boran çıxıdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzü keçə hava uçuq. Tövən temperatura 16 Celsiya gradus, yuxarı temperatura 27 Celsiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurmiz.
0: Avtonom rayon Şincan'ın məsulatlarını yenip etdi tez yetküzüş namıdır ki, tez yetküzüş arqılıq dehqanlarına yardım veriş markasını yaratış, həm də umumlaşdırış xizmetini başlap, çıxıdığan caydın bevasitə yollaş, əla süfətlik məsulatlarını yuqur bahada setiş, bütün məmləkətə yenip etdi yetküzüşünü yadro qılıb, yeza tez yetküzüş kəsbi bilən elektronluq sodunun çunqur yuqurumu tərəqqiyatına sicil türtkü boldu.
1: Merkez Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 20. Türkümde amma paş kılgan 47 erziyet yelosini Avtonom rayonunun becerişigi tapşurdi.
0: Avtonom rayondaki caylar kuruluş kılışının altın mezgelini çın tutup, noktuluk suçuluk türler kuruluşunu tez alıgı sürdü.
1: Tianşan'ın şimalitki köp kısım cayla yazlık yaylaq köçüş mezgeliğe girdi. Alaqtar tarmaqla köp kıl tedbirini tən kolunup, yaylaq köçüş kapaltı hizmetini yaxşı işledi.
0: Cayla dikkatli, otomobil, aile elektrik üskünleri, yemek şime katarlık noktuluk istimal sahaları gibi merkezleştirip, demiriş küldürdeki şekli köpkül istimalini ilgir sürüş ve medeniyet sayahatçilik faaliyetlerini kanat yaydırdı.
1: Ürümçi şəhəri Acet Xanlığı kiriş üçün məxsus işiltildiğin toxtalığı uğrunu təsis kılıp, 15 minutkıca əksiz otomobil toxtı siyasetini yolu koydu. Əmdi, xəbərlə anlanla.
0: Hazır, yeni idiye arkalık yeni musabıya yetekçilik kılaylı. Tapşırık ne?

0: esti çın saklap, 15. 5 yılda casaret bilen algı ilgirleyli sahipimiz boyayıcı anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Gao Minhui haber kıladı. Başrucu Xi Jinping, yezi elektronluk sodisi ve tez yetküziş kespini paal taraqi kıldırıp, yezigilik masalatlarını setiş yolunu kengaytip, dehkallarının kırımını aşırış kerek de takitledi. Avtonom rayonlik pochta boshqarish idorasi, avtonom rayonlik yezigiliki yezi nazorati qatorliq 7 tarmoq yaqinda birlikda Xinjiangning mas'uliyatlarini yangi peti tez yetkazish nomidagi tez yetkazish orqali dehqonlarga yordam berish markasini yaratish hamda umumlashtirish xizmatini yo'lga qo'yish loyihasini tarqitib, chiqadigan joydan bevosita yo'llash, a'lo sifatli mas'uliyatlarni yuqori bahoda setish, butun mamlakatga yangi peti yetkazishni yadro qilib, yeza tez yetkazish kesbi bilen elektronluk sodunun çoğunkur yuğrulışı sıcıl türtüki bulup, 15. 5 yıl mezgilide Şincan'ın ala süpetlik yezgilik mesulatlarının yezli kentlerden bütün memleket bazarlarına teyhim yakşi yüzlenişine yeni kuvvet koştu. Növete Şincan'ın türlük özgeçi meyveleri arka arkadan osul iliş fesilini kütüb aldı. Mükemmel eşya obru doğruğu tayinip, yezgilik mesulatları bağlardaki şahlardın üzüvi ilinip, tiz bolganda 24 saatlila istimalçılarına yetküzülmekte. Yaken ayasının Mişa bazardaki gilaslıkta tiz yollanma yetküzgüçle nah meydanda yeni meyvelerini yığıp zakaslarını memleketinin erkaiz çaylarına yetküzdü. Yaken ayasının Mişa bazardaki gilas östürgüçü Gülsenem Osman'ın bu cihetteki tesiratı çoğunkur bulup o mındak dedi. Hazır meyvelerini götürüp pazar açımız, tez yollanma yetküzüş noktası barımız deyip katırışımızdan haceti yok. Gılasını etiyende üzüp kaçılıp koysak, tez yollanma yetküzüşle bağdılı eğilip getirdi. Şükünle yolu selin kaçka gılasını tekim yakşı bahadı seti batımız. Jungu Poşta Guruyi Çeklik Şirketi, Yaken Şöbüsü'nün tez yollanma yetküzgüçsi, Sağut Emer, meyvelerinin yeni buluş derecesiye hakiki kapaletle kılış için şirketinin məksus yeni pit saklaş lahiyası ve yukarı ünümlük toşuş liniyasını yürüşleştirir geldikini tanıştırıp mıdak dedi. Yeni peti saklaydıgan oral mukapni məksus zakas kılıp, yollanma yığış məksus bəni kurup, yollanmını bağıdılı yığıp, bir basit əvəti batımız. Bu ayda Glasgow'a 300'den köpürek zakas tapşarı aldık. Şu günü üzülünen meyveni ertesi yetküzüp veriştek, yukarı ünümlük taksimlep yetküzüş. Şincan'ın yezi eşya obrot sistemisinin gün sayın takamılı şıvatkallıkının türküsünün bolgan. Bugünkü günde Şincan boyunca nahiyada eşya obrot merkezi, yezde mulazime tor noktası, kentte, ahırkı uş mulazımtı buluştak, eşya obrotu tori, asası cahettin şekillendi. Avtonom rayon yakında Şincan'ın mesulatlarını yeni peti tez yetküzüş namıdı ki, tez yetküzüş arkalık dehkallarına yardım veriş markasını yaratış, hem de umumlaştırış hizmetini yolu koyup, her kaysi taraflarının baylıkını biriktirip ve onundan paydalanıp, poşta tez yetküzüş karhanalarının elektronluk sodu kollektifi tayinip, merkezlik bivaslı körüstüşünü kemiyetiş faaliyetini kanat yaydırıp, işlep çıkırış, təminləş, setiş, yetküzüş bir gəldiləşkən mülazimət zəncirinə bərpa qıldı. Bu məzgildə Turpan şəhri İdiqut rayonunun Aslani yezdiki Qoğun Sodu mərkizdə hər qaysi çoğun əşya obrot karxanalarının bivaslı körüstüş kollektifləri bütün məmləkətinin hər qaysi cəhlərdiki tordaşlarqa əmdəli üzülgən Turpan Qoğununu tonuşdurub atatdı. Bu yerde setilgan her bir qoğunun birliki kelgen layaqatlik ölçüm bolup, fakat ölçümge yetken qoğunlağıla məxsus belgi çapılınıp, soğuk zancirlik eşya obrot arqılıq bütün memlekettiki istimalçılarının tamak üsteliği yetküzülür. Astani yestiki qoğunçi Sun Hongling bu yıl 700 moyargi qoğun ve tavuz deyirdi. Çıkıdığan caydın bivasit yollaş, ela süpetlik mesulatlarını yukur bağadis etiş, bütün memleketke yeni peti yetküzüş endisi arkalık, o başlamçılık bilen Şincan mesulatlarını yeni peti yetküzüşünün paydasını gördü. O mındak dedi. Dehkallarga emeli nep elip geldi. Ünüm mu östi, setiş, evetiş, yine bivasit istimalçılarının kolu yetküzüşkice sürat eslidikidin tiz boldi. Avtonom rayonning har qaysi joylardagi pochta boshqurish tarmoqlari Avtonom rayonning 15-chi 5 yillik yirik plan programmasidagi aloqador o'rinlashtirmalariga asosan Xinjiangning mas'uliyatlarini yangi peti tez yetkazishni umumlashtirish planini orqa-orqadan o'tirg'i chiqirib, tez yetkazish bilan elektronlik savdoning mas taraqqiyotini sijil cho'nqurlashtirdi. Urumchi shahri Bayong'ulun Mong'ul avtonom oblasti, Aqsu viloyati, Qashqar viloyati qatorliq yezigilik mas'uliyatlari, boyligi mol viloyat oblast shaharlar bu yil dehqonlarga yordam beradigan maydon sorunlariga tayinib, yangi peti tez yetkaziladigan Xinjiang mas'uliyatlarini ko'rgazma qilib setish markazi ta'sis qilib, o'zgacha yezigilik mas'uliyatlarini markazli ko'rgazma qilib tonishtirib, Tez yetkizish arqalıq dehqallarga yardım berish danlıq markasini sijil zoraytudu, kuchaytudu. Avtonom rayonluq pochta boshqurish idorasi partiya guruhining a'zosi, idoraning muavin boshlig'i Jang Boyao mundaq dedi. Danlıq marka qurilish xizmatini butun kuch bilan ilgari surib, tez yetkizish arqalıq dehqallarga yardım berish mulozimat tizimimizni mukammallashtirib, dehqallarga yardım berish bo'yicha bevosita ko'rsatish, ishlab chiqarish bilan setishni udullashtirish faoliyatini doimlashtirib, qanot yedirib, danlıq markani umumlashtirish doirasining Xinjiangning har qaysi joylaridagi o'zgacha yezigilik mas'uliyatlarini qoplashiga turtki bo'lamiz.
1: Әмді мәркәзінің экология, мойыт қоғдаш назаратчылығы дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Автоном район бүгін мәркәз экология, мойыт қоғдаш назаратчылығы 7-ші группсы 20-ші түркімді бейджерішкі тапшырған, ноқтылық дейқат қылылған ішкі делуыны өз ішіге алған, амма паш қылған 47-ті әрзет делуысына тапшырып алды. Бұның 36-сы телефон арқылық, 11 қат арқылық паш қылынған. Бұл 47-ті делуының 23-і Үрімчі шәһәрінің, 5-і Санжуқойсу Автоном областының, ноқтылық дейқат қылынған делуы бір. 4-і Илі Қазақ Автоном областының, 4-і Құмыл шәһәрінің, ноқтылық дейқат қылынған делуы бір. 3-і Байонғылын Мұңғыл Автоном областының, 3-і Ақсу вилайетінің, 2-сі Қармай шәһәрінің, 1-і Алтай вилайетінің, 1-і Бортла Мұңғыл Автоном областының, 1-і Қашқар вилайетінің. Бұл түркімді бейджерішке тапшырылған әрзет делуларыны мойыт бұлғаш ахвалы бойынша түрге айырғанда атмосфераны бұлғаш делусы 17, қаттық ташландық арқылық бұлғаш делусы 8, шауқын арқылық бұлғаш делусы 6, экологияны бұзғыншылық құшыртыш делусы 4, су бұлғаш делусы 2, башқа түрдегі бұлғаш делусы 10. Мәркәз экология мойыт қоғдаш назаратчылық 7-ші группасы 5-ші айның 29-ші күнігіце 20 түркімді ноқтылық дейқат қылылған 78 делуыны өз ішіге алған, амма паш қылған 1026 делуыны Автоном районының бейджерішіге тапшырды. Бұның 856-сі телефон арқылық, 170-ші хат арқылық паш қылынған. Йоғырқы әрзет делулары жайларының бейджерішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бейджерілді.
0: Станциямыз хабары. Мәркәз экология мойыт қоғдаш назаратчылык 7-ші группасы Мушайның 20-ші күні 11-ші түркімді амма паш қылған 57-ті әрзият делосыны Автоном районының бежерішіге тапшырған еді. Бұның 7-сі алақыдар бәлгілімілерге асасен ашқарланмайды. Тәләпке асасен бұ түркімдікі амма паш қылған әрзият делоларыны бежерішке өткізіп беріш вән назарат қылғаш түзітіш әхвалыны ашқарлаш жәдіпілі азыр жәмиетке ашқарланды. Xinjiang Uyghur Avtonom rayonli xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgil bo'ludi.
1: Stansimiz xabari. Navbatda Avtonom rayonidagi joylar qurilish qilishning oltin mezgilini ching tutib, suvchilik qurilishni tez olg'a surib, iqtisod jamiyatning yuqori sifatlik taraqqiyotiga suvchilik sug'urish tizimimizni mukammallashtirish orqali kuch qo'shdi. Чөчек шәрі Шибуту су амбір құрылышы мейданыда машиналар гүрілдеп, автомобиллар тоқтымай ұяқ-бұяқы өтішіп, ішчіла жидді құрылыш қылбататты. Нөвәтті бұл түрді омами құрылышның 90% таманланған болып, 7-ші айның ақырдығы түшіргені түшіріп, су қачылаштығы тәкшіріп өткізбеліш түгін ноқтысыға бүтін күш білен күшімекті. Түрінің муавин баш инженері Чао Чжэньшин, Шибуту су амбары омымы сығымының 18 миллион 650 мін кутметр ішкелдігі. Құрылыш біткенінген төбін еқіндігі 17 кентінің су ішілдішіге текім яқшы қалпалатлық қылғылы болудығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Bu tür bütkenin kin rayonun kelkündün müdafiyeliniş, kurgaçılıkı taqabül turş iktidarını ünümlü göstürüp, su baylıqını taksimleşini alalaştırıp, çöcek şehirinin dikkancılık, çarvıcılıkı da mukim yukur hosul iliş, dikkan çarvıcılarının kırmını köpeyti biyişini puhtu suçılık tırkiblen təminleydi. Hazır, kelpin nayesinin Tonguzburun su ambarı turu kuruluşu ahırkı küçeş baskıçıgı kirgen bulup, kuruluşçıla iştahsımat boyu cemkarlaşıp, metal kurulma ve koşumçı eslerlerini kuraştırış hizmetini bütün küşplen kanat yaydırmaqta. Nöbette kuruluşunun 95% köprek tamamlandı. Kelpin Nahilik Suçluk İdarisi Partiya Grupısının şujisi Huang Fen, bu su ambarı umumuz sığımının 9 milyon 600 min kub metreden aşıdıqallıqı. Asasqi Kelpin nahiyasının acalı suğuruş rayonudaki 50 min mu etizini toluqlap suğuruş vəzifesini üstüge aladığallıqını tonuşturubundaq dedi. Bu tür pütkenlikin acalı suğuruş rayonunun yez igilikide suğuruş kışıltılığın su besimi ünümlük yenikletilip, suğuruş rayonda su baylıqını təksimleşinin tarqaq, kalaymıqın buluştun dəl cayda mərkəzlik buluşku qarab tüp karakterlik özgürüş yazışı işqaşırlıdı. Bu mezgilde Qorğas nahiyasının Kensay deryası yer ası su ambarı kuruluşu aşkışlık mezgilge kirdi. Bu suğuruş Adem ve çarvularının işitgan suyunu asas kılgan otur tipki su ambarı bulup, bu tür pütkeninkin tenşep saklas sığımı 14 milyon 370 min kub metre aşırılıp, suğuruş rayonundaki 46 min mu terilgü yerini suğuruşki şildilgan su hem de 37 500 adem 100 mindan artık çarvının işitgan su bir hattarlıki kapalatki egi kılınıdı. Qorğas nahiyelik suçluk idarısının hizmetçisi Mao Yanjun mındaq dedi. Kensay deryası yer ası su ambri memleket boyucu tunji otur tipki hem pen tədqiqat sınıqı xarakterge ige yer ası su ambri. Töven yakındaki suğruşlara yollarda su baylıqı kemçil buluş meselesini el kılıçdiki aşkışlı kuruluş. Tür işgi kiriştirilgeninkin başlaş, toluqlaş, iyiliş, təminleştin ibaret su baylıqını tənşep təksimlə sistemisi şekillinudu.
0: Stansımız xabri. Abdanım rayonu Şincangı kəsib cəhəti yardım veriş boyucu hesablaş küçü təminatı bilən ehtiyacını udullaşdırış yığını yakında ürümçüdə ötküzülüb, Şincangı yardım veribatqan ölük şəhərlərdiki münasibətli karxanlar bilən Şincanın hesablaş küçü ul əsliyə quruluşu, hesablaş küçü baylıqını həm bəhirləş, rəqəmli kəsib yetiştiriş qatarlıq sahələrdiki çunqur həmkarlıqı ilgəri sürüldü. Udullaştırış yığını Beijing, Chongqing, Hangzhou qatarlıq ölkə, bevasitə qıraşlıq şəhərlərdən gələn dövlət içindəki hesablaş gücü və sünni əql başlamçı karxanalarına cəlb qıldı. Abtonom rayon Bingtuanın münasibətli karxanaları, Abtonom rayonun münasibətli tarmaqları, hər qaysı vilayət oblast şəhərlərinin münasibətli tarmaqlarının məsullarından 400-ə yaxın adam qatnaşdı. Təminlik iş tərəf bilən ehtiyaclıq tərəf hesablaş gücü icari yerliki, AI modeli məşqi, sallıq məlumat bəlgüsü seliş, rəqəmli kəsb yetişdiriş qatarlıqlarını çördəb çunquru kengəşdi. Nəx meydanda aqıl hesablaş mərkəzi quruluşu, hesablaş gücü mülazimətini sertifiləş, sünni əqıl mühitini makallaşdırış qatarlıq cəhətlərini öz içigə alğan bir türküm nöqtəlik turda həmkarlıq ortaq tonuşa hasıl qılındı. Qarmay, Tənxı, Tor, Pən Texnikisi çəklik şirkətinin lideri, Jinqian muhbiri mundaq dedi. Jungu Bankisi Şinjan şöbisi və Koylin Bankisi Qarmay şöbisi bilən 210 milyon yuanlıq bankla ara qarız kelişimi imzaladıq. Bu qıtımlıq qarızdan faydalanıb hesablaş küç kölümümüzni sıjıl kengaytımız. Hangzhou Yunxinchu Pan Texnika Pay Çeklik Şirketi, Jungu rayonu sahə bölgünün kəsib məsuli Gung Guomin Şinjan'ın münasibətlik sahələrdik tərəqiyyatı intayın qızqıp qalğanlıqını eytib mündaq dedi. Şinjan'ın mülazimət torunuq tistəsiz qılıb, Şinjan'ın energiya sahəsi, ciddi işlərgi taqabül turuş sahəsi, mağrib sahəsiyə texim yaxşı mülazimət qılımız. Şinjan növbəttə mol yeni energiya baylığından faydalanıb, hesablaş küçü kəsbini köp nöqtəyə yayılaşdırıb, cənubi, şimali Şinjanı qaplığan yeşil hesablaş küçü yayılaşdırmasını tez şəkilləndirdi. Şinjan bu qitimlik udullaştırış yığınını fırsat bilip, Şinjan'a yardım verip atkan ölke şehirle bilen bolgan hesaplaş küçü emkarlık mekanizmini çoğunkurlaştırıp, Şinjan'ın, devletinin, şarıkının sallık malumatını garipte hesaplaş kuruluşa, tez yugurluşa küş koşup, hesaplaş küçü baylıqının rayon alıkıp yukarı ünümde obrot kılınışa türtükü boludu.
1: Stansımız xabri. Temperaturning sijil o'rilishiga egishib, Tyanshanning shimolidagi ko'p qism joylar yozliq yoylaq ko'chish mezgiliga kirdi.

0: бакыт мындак деди. Бул кетим 31 айлык чарбычы 170 километр мусапыны бесеп кой калаларны яйлактан көчөрдү. Машина менен merkezlik Yötkeş yolго коюлду. Бу жыл кентибиз аммагына жеткизүү саясатын амалийлештирип, чарбычыларга кыра хакынын 50% боюнча жардам пулу берди. Машина менен merkezlik yaylak көчүш, ананыбы yaylak көчүш усулун үзил кесил өзгертип, hem yaylak көчүш вактыны үнүмлү кыскартып, чарбыла оруклап кетиш, жокоп кетиш катарлык ахвалларын азайтты. Hem çarvıçlarının uzun yolunu piyadı besip yaylak köçüdeki türlük bihaterlik yoşurun xavipin tügütüp, çarvıçlarını yaylak köçüde hakik türde gəm endişinin xalas kılıp, küşne, teğimi moyimi pulunu ticaş imkaniyeti iyi kıldı. Cimine'n aya toz tiza Akkoltuk kentinin ağlısı Ansar Aybin bu toğrısta çoğunkur təsir atkı iyi idi. O mındak dedi. İlgiri yaylak göçkende 7 gündün 10 günü geç getirdi. Bu yıl maşını bilen yaylak göç usulü yolu koyulu kaçka eti yendi yolu çıkıp düştün kirli göçüp olduk. Korga şehri Şinçin koçu başkarması yazlık yaylak göçüş hizmetinin onuşluk işlenişine kapaletle kılış için çarvı yokun müdafiyesini müddettin burun tamamlap çarvılarının sağlam yaylak göçüşüne kapaletle kıldı. Cimisar Nayas yana çarvı koğdaş etirti teşkilledi. Yezi bazar kadrları, çarvıçlık teknikleri, katnaşkı kapaletli kılıç hizmetini bütün küş bilen yakşı işlep, yaylak köçüş yeşil yolunu ravallaştırdı. Cimistar Nayalik Ormançılık ve Otlak İdarisi'nin partiya grupsinin azası Sağın Bek Cengiz Khan mındak dedi. Yaylak köçüş çarvı koğdaş etirti teşkilleb, bütün ceryallı koğdap bu yıl yazda yaylak köçüşünün onuşluk tamamlanışıga hakiki kapaletli kıldık. Kanunçılık ve yaylak bilen çarvını tankponlaştırış doğrusu da teşvik kılıp düşendiriş, yaylak başkurguçla kündürlük çarlap koğdaş ve başkuruş tizgirle salmıkını zoraytış usulü arkalık çarvılarının sahanını tizgirlep yazlık yaylaktın muvaffak paydalanış bilen birge toluk koğdaşka hakiki kapaletli kıldık.
1: Stansımız haberi. Çöl bayabın yeşillikı pürkünüp kumluktun mol husul ilindi. Xotan ayestikler yakında 10 000 mu kumluk östürülgen bedini tuncuk etim orvaldı.
0: Xotan ayası yan avat yesinden 7 000 mu kumluktaki bedi östürüş basısta. Tekşi boluk özken bedile hudi yeşil payan dazdek yeyilgan bolup, çoğun tüptiki kombayılla uyaktın buyakı ötüşüp, bedi oruş, meciş, aptapkı seliş katarlık iş tertiplerini bir gevdileşken şekilde tamamladı. Yezgilik maşınları meşgulatçısı Mafuji, növbette bazda işki maşininin işki kiriştirilip, oruç meşgulatının mas kademde kanat yaydırılığalıqın donuşturup madak dedi. Bir günde 1200 mo yerdeki bedini orup atımız. Şunun da 7000 mo yerdeki bedini bir hepteki kalmayı orup bulumuz. Orup bulup işki 3 gün aptap kısalımız, andın başka caygı yötkeyimiz. Kumlukta uçup östürüşte, kum boranının ucumu uçuraş, tuprak ünümsüz buluş, şorluşuş derecesi bir kadar yukarı buluş, katarlık köpkül, kıyın mesele mevcut. Mayısının tutuşuğu kapaletli kılıp, kumlu turaklaştırışta, kumluk muhitini muvaffak maslaştırış açgıç. 2025 yılı Xotan ayası Mauyuan Zamanevi Yezgilik Terakiyat Çeklik Mesuliyet Şirketi Şucay'ın çöllük tevallik rayonunda 7000 mu yerge binepşi güllük bedini sınak tarihçisi östürdü. Hem de suluğunu kiriştirip östürüş, müdafiye doğru bilen korşap tosuş katarlık tedbirlerini kullanıp kumboranın ziyniğe ünümlük takabül durdu. Bazının terikçilik işleri başkurguçisi Li Jianxin binepşi güllük bedini her yili 4-5 kıtım oruğulu boludu kalıqı. Tuncu orulgan bedini aptap kuselip, bağlap, enchiki pişiklığan denkin, mobişi kuruk otçöp usulunun 350 kilogramı yetidi kalıqı. Her tonnusunun bazardaki setiliş bağısını 2000 yuan boyunca hesaplıqanda tuncu kıtımlık umumi mesulat kımıtının 4 milyon 900 milyon yuan yetişi mölçerlen gerlikken tonuşturup mındak dedi. Bunu Oruganda oruç ölçümünü kattık ilgilep, uzukluk terkibi ve yem kaşak süpütünü zor derecede saklap kaldı. Nöbeti bu baza Mıngniu, Yili, Şinşivan Katarlık, devlet içindeki danlık sütçülük karhanalar bilen uzak müddetlik emkarlık ornatıp, nişallık mal bilen temirleş zakisi imzalap, Бейжің, Ныңша, Гянсу қатарлық жайлады ке чоң түпті ке, көлемнешкен сеғын калы бақымычылық майдаларыны еғіп пішіқланғандың кейін ке, әла сүпәтілік ем қашак біл.

0: bir vasıta təmirlidi. İgilnişçe bir nefsi güllük bedinin yıldız sistemimiz tərəqi kılgaçka tuprağını turaklaştırış, kumunu tizgirləş, su tuprağını saklaş iktidarı intayını küştik iken. Kölemleşken tutaş terikçilik arkalık, kumlaşkan yerlerini sıcılı yakşılap, çöllük ekologiyasını əsliyi keltürüp, rayon ekologiya muhitini ünümlük yakşılıklı bulu diken. Bugünkü günde Xotin ayasında bedi terliği umumi kölümü 78.200 moğa, bunun içi de kumluktaki bedi terliği kölümü 45.800 moğa, Manas Devlet Suluk Yer Bağcısı Başkuruş İdarisi Partiya Yaçekisinin sujesi Jing Lei bu 5 akku çocuğusunun yakında tuxumdan çıkkallıqı, hizmetçilerinin ulanın yaşaş altıgı sıcılı könlü bölüdü kallıqını tonuşturup mündaq dedi. Bu 5 akku çocuğusunu küzütüp ve tekşirip ulardan intayın sağlam işkerlikini baykuduk. Hazır işki çoğun akku ularını elip suda erkini üzüp atıdı. Bunun dinkiyinki hizmetçiler yanında bu rayonunu başkuruş, koğdaş ve çarlaş salmakını aşırıp bu 5 akku çocuğusunun üsüp yetilişine sıcıl köngül bölümüz. Manas Devlet Suluk Yer Bağcısı dünyadaki fesil kuşları köçüdüğün 3. numaralık liniyaya caylaşkan bulup, fesil kuşlarının mühim makanı ve köpeyiş orni. Yakın yıllardan bu yana Manas nahiyası, Suluk Yer'nin ekologiyasını koğdaş ve əsliyi keltiriş hizmetini sıcıl ilgir sürüp, terliğudun Suluk Yer'ge kaytırış, çarvıçlıktın Suluk Yer'ge kaytırış, kölçektin Suluk Yer'ge kaytırış, yepinci üsümlüklerini əsliyi keltiriş, Suluk Yer'ge su toluqlaş, daimlik çarlaş, koğdaş, başkuruş, tizgirleş katarlık tedbirlerine kanat yaydırıp, Suluk Yer'nin ekologiyalik muhitini üzliksiz yakşiledi. Manas Devlet Suluk Yer Bağcısı Başkuruş İdarisinin başlığı Jang Jiankun, yakşı ekologiyalik muhitinin barğansırı köp pesil kuşlarını bu yerde makallışkı jalip kılgallıkını bildirip mandak dedi. Suluk Yer Bağcısı'nı kelip köp yedigen pesil kuşları barğansırı köpeydi. Hazır köp kısmı çöce çıkırış mezgeliği girdi. Köz dişimizce köp kutan, külren yağı gaz, çayka katarlık pesil kuşları ilgirik yılladıkiden helili köpeygen. Biz başkuruş, koğdaş, çarlaş, koğdaş salmakını devamlı zor aytıp, bu pesil kuşlarının Suluk Yer Bağcısı'nda oğuşluk yaşıga hakiki kapaletli kılımız.
1: Stansımız Xabri Baş yaz mezgili hem otlak yepinç ösümlükli buluk ösüş mezgili kırdıgan hem çiketki tez köpüydüğün aşkışlık mezgil. Yakında Dörbülce nakiyası 30 min mu tabi otlakka 12 min emin tokos koyup berip çiketki tizgirleş meşgulat köşme optomobilini maslaştırıp çiketkini biologilik tizgirleş hizmetini ölçemli kanat yaydırdı. Emil tokosi yana emil yerlik tokosi tapma atılıdı. O, Dörbülce nakiyasının Orkaşar teğe etrafıdaki çarvıçla uzak mezgil bakkan yerlik toku bulup, 100 yıldın artıq bakmıcılık tarihiğe ege. O, ozu kızdaş iktidarı güçlük buluş, yirik yem kaşaklarge çıdamlık buluş, pütüllay, yağı buluş katarlık alaydıklarge ege bulup, çeketkinin tabi küşendisi. Ən-ənvi kimyelik doğru bilen çeketkini tizgirleşki seliştirganda, bu xil çeketkini biologilik tizgirleş əndiyesi, dekkançılık doğrusunun kolduqi keliş ve ekologiya zanciri buzgunçuluk kuşuraş ahvalının aldın iliplik almay, teğme muhimi, toxola çeketki yaydıgan, toxu mayıqi otlaqı oğut bulundgan, toxola yetilgeninkin pazarğı selindigan, yeşil aylanmış zancirini bərpa qılıp, şucaydaki bakmıcılık karqaldırı ve dekkan çarvıçlarının umumi yüzlük etirap kılışıgı erişti. Dörbülce nakiyası Uş Karasu Bazri, Sarıölden kentedeki çarvıçı Go Goşan mındak dedi. Toxu arkalık çeketki tizgirleşni yolgu koyup hem tabi otlağını koğduduk. Hem emil toxusu bir kışkı taynıp, tuxum seytip kırmamızına şurduk. Bu, hakikaten bir çalmada işki bağıttay soğuduğun yakşı iş buldu. Hemimiz bunu naaydı kollayımız. Mölceriyen esaplaş qasaslanğanda çeketkiden mudaap yeliniş mezgilide her bir emil toxusu təxminen 7-20 mu otlağını çeketkiden ünümlü koğdap tizgirleydikken. Umumi oldini ilish tizgillash unumi 88%-dan ko'proq yetadigan. Bu qitimqi faoliyatda to'xullarni navbatlashtirib yoyilatish, chekatkini taltukus yo'qotishdan iborat daljoyda mashg'ulot qilish shakli qo'llanilib, to'xullarni 15 kunda bir navbatlashtirib yoyilatib, chekatga ko'p yuz berdigan rayondan ikkilamchi rayonga tartiblik ilgir surish usuli qo'llanilgan.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya istansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bedok.

Hürmetlik radio anlayıcıla, bu sahibimizde Nemişçün, üçe yolu bir yaş qeyrisa, beden 10 yaş qeyreydi odayımız dege mazmunda sözləb birimiz. 5. ayının 29. günü dünya üçe yolu sağlamlıq günü. Adam bədni üçe yoludaki parazit, gayet zor mikroorganizmla topi tılığı elinsa, nurgun kişi ulanın rolunu həzim qılışqa yardan birudu dəb qaraydı. Bırak bu bakteriyalar adam bedeninin hazım kılış, madde almaştırışı münasuvetlik bulublu kalmasının yine immunitet iktidarı mı təsir görüstüdü. Şuna, üçey yolu yine üçey mağa ya ki ikinci çoğun mağa dəb mi atılıdı. Şundaq deyişki buludu ki, üçey yolu bütün bedeninin sağlamlığına təsir görüstüdü. Üçey Adam bedenindeki en çok immunitet azası bulup 70% immunitet hücresi bu yerge yerleşken. Eğer üçey yoludaki bakteriya topi tamponsızlaşıp tosuk acizlap kese ziyallık maddala. Hüddi şehir darvazası koldan ketkendek kanı girip immunitet hücrelerini uzak müddet ismina koşup işleşki mecbur kılıp ziyada korab onun iktidarının tövellep gidişini keltürüp çıkarıdı. Hem de bütün bedende sozulma yallıq payda bulup, bedenin umumi qeriş musabısını tezildi veydudu. Özgürüş tez buluvatkan bu dəvirde turmuş usulunun özgürüşüge əgişib, köpçiliknin üçey yolu sağlamlıqı misli körülmegen xırısqı duş gelip, her günü sınaqlarğı duş gelmekte. Ondaqda üçey kandaq ziyan seliştin ən korkudu, Üçey emgek can hem yukur önümlük bulup, her kıl ozukluk maddalarının hazım kılınışı, kubul kılınışı ve kereksiz maddalarının çıkarılışıga mesul. Bırak, hazırkı zaman kişilerinin şeker terkibi yukri, yağ terkibi yukri, tövən talalıq yemek işmek adeti üçeyinin işki kurulması ve mikroorganizmlarının tamponluğunu eğir derecede buzgunçılığı uçurattı. Hadidin ziyade tamakka çeklimi koyuş ya ki, hadidin ziyade köp yep içiş. Bu, üçeyinin jükünü aşırıplı kalmayı, yana paydalıq bakteriyalarının öz işini çeklep, ziyallıq bakteriyalarga pırsat yaratıp berudu. Doğruni kalaymıqan işlidiş. Antibiyotik ve başka doğrularını muhabbıq işletmeslik, üçeydeki paydalıq bakteriya topuğa təsir görüstüdü. Bundaq doğrula, her kitin pärksiz işletilse, köp miktardegi paydalıq mikroorganizmlarını yoktup, üçeyge uzak müddet ziyan yetküzüp, immunitet küçünü acizlaştırıp, bedenini asalla keselliknin hücumuğa uçurdudu. Çeniqiş kemçil buluş. Hazırkı zaman turmuşunun kolaylıqlığı kişilerinin hareket miktarını zor derecede azaytdı. Hareket kemçil bolgan turmuş usulü üçeyinin lömül dışını astılıdıp, kereksiz maddalarının önümlük çıkarılışıga tosqulluq kılıp, adam bedeninin sozulma keseliklerge giriptar buluş xavpini üçeyinin şaraitini tihimu nacarlaştırı veydudu. Ruhi besim bek çoğun buluş. Hazırkı zaman kişileri duş gelgen ruhi besim mu üçeyinin normal iktidarıga təsir görüstüdü. Besim nervus sistemisiga ta'sir ko'rsatish orqali uchayning harakatiga qarshilik qiladi. Shundaqla asalla yallug' va ziyoda sezgirlik reaksiyasini keltirib chiqaradi. Yana uchayni ojizlashtirib yetishi mumkin. Qanday qilganda uchayni texmo sog'lom qilg'ili bo'ladi? Talaning yordami. Biz yuqori talaliq yemaklarning yordamiga muhtoj. Masalan, dallıq ziraat, yeni meyve köktat ve purçak türü digilen. Bu yemekler üçeyini tazılaşkı yerden beriplik almay, yana özşki paydalıq bakteriyalarını ozuqluq bilen təminləb üçeyinin sağlamlıqını ilgiri sürüdü. Özşki paydalıq zemburuq toluqlaş. Eçitilgan yemekler, məsələn, qitiq, Başka özşki paydalıq zemburuq yemekleri üçey yoludaki paydalıq bakteriyalarının yaxşı ihtibak deşi hesablanıdı. Ula paydalıq bakteriya topini bir vasıta toluqlap üçeyinin mudabiya ixtidarını küçeydüdü. Su mənbəsinin kapalıdı. Sunun qobul kalınış miqdarını aşırış. Köpçilik üçey yolunun her günü yeterlik su bilen təminlenişige kapalıtlı kılışı gerek. Kuramığı yetkerler her günü az degende
1.5 litr sap su qabul qilishi kerak. Bu ichak yo'lidagi moddalarning muvofiq yotkilishini saqlashga foydali bo'lib, qaziyat bo'lish xavfini azaytadi hamda yemaklik qoldiqining normal chiqarilishiga yordam beradi. Sog'lom bo'lmagan yemaklarni qabul qilishni azaytish. Ichak yo'li sog'lomligiga ta'sir yetkazadigan shakar, yog' tarkibi yuqori yemaklik qatorliklarining qabul qilinish miqdorini cheklash kerak. Bu yemaklar ichak yo'li masalasini paydo qiladigan asosliq sabab bo'lib, ular hazm qilish yukini oshirib qolmay, yana ziyonli bakteriyalarning o'sishiga yordam beradi. Turmush usulini tanishish. Muvofiq harakat qilib, badan cheniqtirish vaqti va qitim sonini oshirish. Masalan, piyoda yurish, suv uzish yoki yugurish qatorliklar orqali ichak harakati va butun qon aylanishini yaxshilab, ichakning lo'mildishini ilgari surish kerak. Ehtiyotchanlik bilan dori ishlatish. Antibiotiklar va zarur bo'lmagan dorilarning hammasi ichak yo'lidagi bakteriya to'piga ziyonli bo'lgan sirtdan kelgan tajovuzchilar bo'lib oz ishlatish kerak. Besimni yangilatish. Uzoq muddatli ruhiy besim ichak iqtidoriga bevosita tahdid elib keladi. Ko'pchilik ruhiy holatni tanishish, yetarli uyquni saqlash orqali ruhiy besimni yeniklatsa bo'ladi. Yuqori sifatli uyquga kafolatlik qilish ichakning sog'lomligini saqlashdagi muhim halqa. Nachar uxlash odati ichak yo'li yallug'i va boshqa iqtidor to'salg'usini keltirib chiqaradi.

0: Қырғыз тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай алайсыз, хабар көре алайсыз.
1: Саат 9:20-да Сыл Ошитин аптеталынан 6.0 плюс нұсқысы еніңіздікі сәпәр әмрайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда бола алайсыз.
0: Саат 11-де Сыл Ошитин аптеталынан 6.0 плюс нұсқысы еніңіздікі ижадиет әмрайыңыз. AI езіқчілік ярдамчыңыз. İlhamınızı urgutudu.
1: Saat 13:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki pultice şemir ayınız. Cuğla mı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
0: Saat 14'te Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki turmuş şemir ayınız. Sulu Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti vala alaysız.
1: Saat 16'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki ilgili tikleş şemir ayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Aptitalı yardım
0: Saat 17:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his kılısız.
2: Saat 19:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
4: Saat 22:20-da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki tenerket emrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çınıksız.
5: Sulu Shooting Aptitalını çürüp serkıl mazmulladın huzurunu.
6: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
7: Davalaş kesbigi münasebetlik Kino Televiziya Tavsiyesi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılan tüende, Abdonum rayonumuzun 16 şehrinin hava rayıdın məlumat birimiz. Ürümçide hava bulutluq bulup kiyin ecilidu, temperatura 18-27 Celsius gradus gıcı. Altayda hava bulutluq bulup kiyin ecilidu, temperatura 12-22 Celsius gradus gıcı. Çöcekte azraq yamğur yeğip kiyin hava ecilidu, temperatura 11-23 Celsius gradus gıcı. Qoljada hava ochuq, temperatura 14-27 Celsius gradusgacha. Portalada hava ochuq, temperatura 12-29 Celsius gradusgacha. Qaramayda hava bulutliq bo'lib, keyin ejiladi, temperatura 17-29 Celsius gradusgacha. Kuytunda hava ochuq, temperatura 16-30 Celsius gradusgacha. Shayxansada hava ochuq, temperatura 15-30 Celsius gradusgacha. Sancıda hava bulutluq bulup kiyin ecilidu, temperatura 16-30 Celsius gradus gıcı. Qumulda hava uçuq, temperatura 15-34 Celsius gradus gıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-41 Celsius gradus gıcı. Korlada hava bulutluq bulup kiyin ecilidu, temperatura 19-34 Celsius gradus gıcı. Aqsuda hava uçuk, temperatura 17-33 Celsius gradus gıcı. Altışta hava uçuk, temperatura 14-29 Celsius gradus gıcı. Qashqarda hava uçuk, temperatura 15-29 Celsius gradus gıcı. Xotanda hava bulutluq, temperatura 17-29 Celsius gradus gıcı. Ürümçide hava bulutluq bulup kiyin ecilidu, temperatura 18-27 Celsius gradus gıcı. Yuqradan hava rayidin məlumat bəduq.

0: Hürmetlik radyo yanlıcılar, Şinjan Radyo Televizya Stansısının sanat sahnesi programı boyunca anlatış verdik.
1: Şinjan Radyo Televizya Stansısı. Hazır Şinjan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakşımısızlar. Şinjan Haberler programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 29. günü, Cüme.
2: Abal, abarayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Canopi Şinjan'ın Karabedeki Tağlıq rayon ve İli Deryası Vadisi, Tarbağıtay Bulayet'nin Canopi, Altay Bulayet'nin Şimali, Şehenzi Şehri, Ürümçe Şehri Katarlıq Caylardaki Tağlıq rayonlarının kısmen caylarda azraq yamğur. Otur İgiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş kar ya ki kar yağdı. Şimali Şinjan'ın şimali, Ürümçe şehrinin canobi, Sancı Oblastının şerqi, Şerq Şinjan'ın kısmen rayonlarda 5 bal etrafıda gərbi şimali şamali, şamal eğizlerde 9-10 bal boran çıxıdı.
1: Ürümçe şehrinde bugün keçidin ət gündüzü geçe hava uçuk. Tövən temperatura 16 Celsiya gradus, yukarı temperatura 27 Celsiya gradus bulut.
2: Əmdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Avtonom rayon Şinjan'ın mesulatlarını yenip etti tez yetküzüş namıdaki tez yetküzüş arkalık dehkallarına yardım veriş markasını yaratış hem de umumlaştırış hizmetini başlap çıkıdığan caydın bir bastı yollaş, ela süpetlik mesulatlarını yukur bahadı setiş, bütün memleketke yenip etti yetküzüşünü yadır okulup, yeza tez yetküzüş kespi bilen elektronluk sodunun çunkuru yukurumu terakiyatıga sıcıl türüttükü boldı.
2: Merkez Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 20. Türkümde amma paş kılgan 47 erziyet yelosini Avtonom rayonunun becerişigi tapşurdi.
1: Avtonom rayondaki caylar kuruluş kılışının altın mezgelini çın tutup, noktuluk suçuluk türler kuruluşunu tez algı sürdü.
2: Tianşan'ın şimalitki köp kısım cayla yazlık yaylak köçüş mezgeli girdi. Alaktar tarmakla köp kıl tedbirini ten kolunup, yaylak köçüş kapaltı hizmetini yakşı işledi.
1: Cayla dikkatli, otomobil, aile elektrik üskünleri, yemek şime katarlık noktuluk istimal sahaları gibi merkezleştirip, demiriş küldürdeki şekli köpkül istimalini ilgir sürüş ve medeniyet sayahatçilik faaliyetlerini kanat yaydırdı.
2: Ürümçe şehri Acet Xanlığı kırış üçün maksus işiltildiğin toxtalığı oranını tesis kılıp, 15 minutkice əksiz otomobil toxtı siyasını yolu koydu. Emdi, haberle anlanla.
1: Hazır, yeni idiye arkalık yeni musabıya yetekçilik kılaydı. Tapşırık ne esti çın saklap, 15. 5 yılda casaret bilen olgı ilgirleyli sahipimiz boyayca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Gau Minhui haber kılıdı. Başşuji Xi Jinping, yezi elektronluk sodisi ve tez yetküzüş kespini pahal tarakki kıldırıp, yezigilik masulatlarını setiş yolunu kenaytip, dehkallarının kırımını aşırış kerek de takitledi. Avtonom rayonluk poşta başkuruş idaresi, Avtonom rayonluk yezigiliki yezi nazarıtı katarlık yette tarmak yakında. Birlikte Şinjan'ın mesulatlarını yenip eti tez yetküzüş namıdaki, tez yetküzüş arkalık dehkallarına yardım veriş markasını yaratış, hem de umumlaştırış hizmetini yolu koyuş layihasını tarkıtıp, çıkıdığan caydın bir bastı yollaş, ela süpetlik mesulatlarını yukur bahadis etiş, bütün memleketke yeni piti yetküzüşünü yadro kılıp, yeza tez yetküzüş kesme bilen elektronluk sodunun çunkur yuğruluşu sıcıl türtükü bulup, 15. 5 yıl mezgeli de Şinjan'ın ela süpetlik yezigilik mesulatlarının yezi kentlerden bütün memleket bazarlarına teyhim yakşı yüzlenişine yeni kuvvet koştu. Növete Şinjan'ın türlük özgeçi meyveleri arka-arkadın osul eliş fesilini kütüb aldı. Mükemmel eşya obru toruğu tayinip, yezgilik mesulatları bağlardaki şahlardın üzüvi ilinip, tiz bulganda 24 saatlila istimalçılarına yetküzülmekte. Yaken ayasının Mişa Bazardaki gilaslıkta tez yollanma yetküzgüçle nek meydanda yeni meyvelerini yığıp zakaslarını memleketinin erkaiz şehirlerine yetküzdü. Yaken ayasının Mişa Bazardaki gilas östürgüçü Gülsenem

0: Osman'ın bu cihattaki təsiratı çoğunqır bulup, o mındaq dedi. Hazır meyvelerini götürüp bazar açımız, tez yollanma yetkizici noktası barımız deyip katırışımızdan haceti yok. Gılasını etkiyende üzüp kaçılıp koysak, tez yollanma yetkizgiçle bağdılı elip getirdi. Şu günla yolu selin kaçka gılasını tekim yakşı bahadı seti batımız. Jungu Poştu Guruyi Çeklik Şirketi, Yakin Şöbüsü'nün tez yollanma yetkizgiçisi, Savut Ömer, meyvelerinin yeni buluş derecesiye hakiki kapalatlı kılış için şirketinin məksus yeni pit saklaş lahiyası ve yukarı ünümlük toşuş liniyasını yürüşleştirir yerlikini tanıştırıp mındak dedi. Yeni pit saklaydıgan oral mukapını məksus zakas kılıp, yollanma yığış məksus bəni kurup, yollanmını bağıdılı yığıp, bir basıda əvəti batımız. Bu ayda Glasgow'a 300'ün köpürek zakas tapşarı aldık. Şu günü üzülünğen meyveni ertesi yetküzüp veriştek, yukarı ünümlük taksimlep yetküzüş. Şincan'ın yezi eşya obrot sistemisinin gün sayın takamılı şıvatkallıkının türt kistim bolğan. Bugünkü günde Şincan boyunca nahiyada eşya obrot merkezi, yezde mulazime tor noktası, kentte, ahırkı uş mulazımdı buluştak, eşya obrotu tori, asası cahettin şekillerdi. Abdonum rayon yakında Şincan'ın mesulatlarını yenip eti tez yetküzüş namıdı ki, tez yetküzüş arkalık dehkalları yardım veriş markasını yaratış, hem de umumlaştırış hizmetini yolu koyup, her kaysi taraflarının baylıkını biriktirip ve onundan paydalanıp, poşta tez yetküzüş karhanalarının elektronluk soğudu kollektifi tayinip, merkezlik bivaslı körüstüşünü kenetiş faaliyetini kanat yaydırıp, şilep çıkırış, təminləş, setiş, yetküzüş bir gəldiləşkən mülazimət zəncirini bərpa qıldı. Bu məzgildə Turpan şəhri İdiqut rayonunun Aslani yezdiki Qoğun Sodu mərkizdə hər qaysı çoğun əşya obrot karxanalarının bivaslı körüstüş kollektifləri bütün məmləkətinin hər qaysı cəhlərdiki tordaşlarqa əmdəl üzülgən Turpan Qoğununu tonuşdurub atatdı. Bu yerde setilgan her bir qoğunning birliki kelgan layaqatlik ölçüm bo'lib, faqat ölçümge yetken qoğunlarga maxsus belgi chapilinib, soğuk zanjirlik eşya obrot arqali bütün mamlakatdagi iste'molchilarning tamoq ustiligi yetkazildi. Astana yestiki qo'g'unchi Sun Hongling bu yil 700 moyarga qo'g'un va tavuz terdi. Çıkıdığan caydın bivasıtı yollaş, el asubatlik mesulatlarını yukur bağıdısı etiş, bütün memleketke yeni peti yetküzüş endisi arkalık, o başlamçılık bilen Şincan mesulatlarının yeni peti yetküzüşünün paydasını gördü. O mındak dedi. Dehkallarga emeli nep elip geldi. Ünüm mu östü, setiş, evetiş, yine bivasıta istimalçılarının kolu yetküzüşkice sürat əslidikidin tez boldu. Abdonum rayonunun her kaysi jaylardaki poşta başkuruş tarmakları, Abdonum rayonunun 15-ci 5 yıllık yerik plan programmasıdaki alaqıdar orullaştırmalarına asasen, Şincan'ın mesulatlarını yeni peti tez yetküzüşüne umumlaştırış planını arka-arkıdan oturuğa çıkırıp, tez yetküzüş bilen elektronluk soğudunun mas tarakiyatını sicil çoğunkurlaştırdı. Ürümçiyari Bayanğulun Moğul Abdonum Oblasti, Aksu Vulayeti, Kaşkar Vulayeti Katarlıq Yezigilik Mesulatları, Baylıqı Mol Vulayet Oblast Şehirle, bu yıl dehkallarığı yardım verdiğen meydan sorularığı tayinip, yeni peti tiz yet güzeldiğen Şincan Mesulatlarını körgezme kılıp setiş merkezi tesis kılıp, özgeci Yezigilik Mesulatlarını merkezli körgezme kılıp tonuşturup, tez yetküzüş arkalık dehkallarığı yardım veriş danlık markasını sıcıl zoraytudu, küçeytudu. Atonum rayonluk Poştu Başkuruş İdarisi Partiya Grupsının əzası idarının muavin başlığı Can Boyao mındak dedi. Danlık marka kuruluş hizmetini bütün küş bilen ilgir sürüp, tez yetküzüş arkalık dehkallarığı yardım veriş mulazimet sistemisini mükemmelleştirip, dehkallarığı yardım veriş boyuca bivaslı körüstüş, işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış faaliyetini daimlaştırıp, kanat yedirip, danlık markanın umumlaştırış dairesinden Şincan'ın erkaiz cahilirdeki özgeci yezgilik mesulatlarını kaplışığa türtükü bulunuz.
1: Әмде мәркәзнең экология, мохит кодыш назаратчылыгы дәвамлашмакта сәйепимиз буенча аңлатыш бермиз. Станциябыз хәбри. Автоном район бүген мәркәз экология, мохит кодыш назаратчылык 7-нче группасы 20-нче төркемдә беҗерешкә тапшырган, ноктлык диккәт кылдырган 2 делоны үз ичиге алган, әмма паш кылган 47 әрзия делосын тапшырып алды.

0: 36-sı telefon arqılıq, 11 xat arqılıq paş qılınğan. Bu 47 delonun 23-ci Ürümçi şəhərinin, 5-i Sanjuqoysu Abdonum oblastının noqtlıq diqqat qılınğan delo bir. 4-i İli Qazaq Abdonum oblastının, 4-i Qumul şəhərinin noqtlıq diqqat qılınğan delo bir. 3-i Bayınqulun Moğul Abdonum oblastının, 3-i Aqsu vilayətinin, 2-si Qarmay şəhərinin, 1-i Altay vilayətinin, 1-i Bortla Moğul Abdonum oblastının, 1-i Qashqar vilayətinin. Bu türkümde becerişki tapşırılgan erziyet delolarını Moit Bulgaş ahbalı boycu türge ayırganda 60 puanı Bulgaş delosu 17, Kattık Taşlanduk arkılık Bulgaş delosu 8, Şavkun arkılık Bulgaş delosu 6, Ekologini buzgunçuluk uçurtuş delosu 4, Su Bulgaş delosu 2, Başka türdeki Bulgaş delosu 10. Merkez Ekologiya Moit Koğdaş Nazaretçilik 7. Grupsi 5-ci ayının 29-cü günü gecə 20 türkümdə noqtlıq diqqət qılınğan 78 delonu öz içigə alğan, amma paş qılğan 1026 delonu avtonom rayonunun becərişigə tapşırdı. Bunun 856-sı telefon arqılıq, 170-i xətt arqılıq paş qılınğan. Yuqurqi ərziyyət deloları caylarının becərişigə ötküzüb berildi. Alaqdar bəlgilimi boyunca becərilədi.
1: Stansımız xəbəri. Merkez Ekologiya Moyut Koğdaş Nazaretçilik 7-ci Grupsi Muşay'nın 20-ci günü 11-ci türkümde ammı paşkılgan 57 erziyet delosini Abdonum rayonunun becerişigi tapşırgan idi. Bunun 7-si alaqadar belgülümlerge asasen aşkarlanmaydı. Talepke asasen bu türkümdeki ammı paşkılgan erziyet delolarını becerişge ötküzüp beriş ve nazaret kılgaç tüzütiş ehvalını aşkarlaş cedveli hazır cemiyetke aşkarlandı. Şinjan Uyghur Avtonom Rayonlu Xalq Hükümetinin tor bekitidin körgül boludu.
0: Stansımız xabri. Növbette Avtonom Rayonu'ndaki cayla kuruluş kılışının altın mezgilini çın tutup, suçuluk kuruluşunu tez algı sürüp, ıksat cemiyatının yukur sübətlik tərəqiyatıga suçuluk suğru sistemizini mükemmelleştiriş arqılıq küş koştu. Çöcek şəhri Şibutu su ambar kuruluşu meydanında maşınlar görüldüb, avtomobillər toxtumay uyaq buyaqı ötüşüb, işçilər ciddi kuruluş qılbatdı. Növbətdə bu türdə ümumi kuruluşun 90% tamamlanğan bulub, 7-ci ayının axırdakı düşürgünü düşürüb, su qaçılaşdığı təfşürüb ötküzviliş tügün noqtasına bütün küş bilən küçüməkdə. Turnun muavin baş injineri Cao Jianxin, Şibutu su ambarı umumi sığımının 18 milyon 650 min kub metr işgeldiği. Kuruluş bitkendikin, töben ekindeki uyet kentinin su işildişige teyxim yakşı kalpaletli kılgılı buludğallıqını tonuşturup mındaq dedi. Bu tür bitkendikin, rayonunun kelkündün müdafi eliniş, kurgahçılıkı taqabultırış iktidarını ünümlü göstürüp, su baylıqını taksimleşini alalaştırıp, çöcek şehrinin dikkancılık, çarvıcılıkı da mukim yukur hosul iliş, dikkan çarvıcılarının kırmını köpeydi biyişini puhtu suçılık tırkiblen təmirleydi. Hazır, kelpin nayesinin Tonguzburun su ambarı tur kuruluşu ahırkı küçeş baskıçıgı kirgen bulup, kuruluşçula iştahsımat boyu cemkarlaşıp, metal kurulma ve koşumçı əslahlarını kuraştırış hizmetini bütün küşplen kanat yaydırmaqda. Növbette kuruluşunun 95%'in köprak tamamlandı. Kelpin Nahilik Suçluk İdarisi Partiya Grupsin Şujisi Huang Fan, bu su ambarı umumi sığımının 9 milyon 600 min kub metrdin aşıdıqallıqı. Asasqi Kelpin Nahiyasının Acalı Suğuruş rayonidagi 50 min mo etizni toluqlap suğuruş vazifesini üstiga aladığanlıqını tonuşturup mındaq dedi. Bu tür bitkendikin Acalı Suğuruş rayonunun yez igiligide suğuruş kışıltılgan su besimi ünümlük yenikletilip, suğuruş rayonda su baylıqını taksimleşinin tarqaq, kalaymıqın buluştun dəl cayda merkezlik buluşku qarab tüp karakterlik özgürüş yazışı işqaşırlıdı. Bu mezgilde Qorğas nahiyasının Kengsay deryası yer ası su ambarı kuruluşu aşkışlık mezgilge kirdi. Bu suğuruş Adem ve çarvılarının işitgan suyunu asas kılgan otur tipteki su ambarı bulup, bu tür bütkeninkin tenşep saklas sığımı 14 milyon 370 min kub metre aşırılıp, suğuruş rayonundaki 46 min mo terilgü yerine suğuruşki şiltildiğen su hem de 37 500 adem 100 min'den artık çarvının işitgan su bir hattarlıki kapaletki egi kılınıdı. Qorğas nailik suçuluk idarısının hizmetçisi Mao Yanjun mındaq dedi. Kensay deryası yer ası su ömrü memleket boyucu tunci oturtipki en pen tetkikat sınıkı karakterge ige yer ası su ömrü. Töven yakındaki soğuruşlara yollarda su baylıkı kemçil buluş meselesini el kılıçtaki aşkışlı kuruluş. Tür işgi kırıştırılgenlikin başlaş, toluklaş, iyiliş, temelleştiğin ibaret su baylıkını tanışıp taksimle sistemisi şekillenudu.
1: Stansımız kabri. Abdanım rayonun Şincan'ı kesip cahati yardım veriş boyutu hesaplaş küçü teminatı bilen ihtiyacını udullaştırış yığını yakında ürümçüde ötküzülüp Şincan'ı yardım veri batkan ölük şehirlerdeki münasebetli karakallar bilen Şincan'ın hesaplaş küçü ul esliğe kuruluşun hesaplaş küçü baylıkını hem bahirleş rakamını kesip yetiştiriş katarlılık sahalardaki çunkur hemkarlıkı ilgeri sürüldü. Udullaştırış yığını Beijing, Chongqing, Hangzhou qatarlıq ölkə, bevasitə qıraşlıq şəhərlərindən gələn dövlət içindəki hesablaş gücü və sünni aql başlamçı karxanalarına cəlb qıldı. Abtonom rayon Bingtuan'ın münasibətlik karxanaları, Abtonom rayonun münasibətlik tarmaqları, hər qaysı vilayət oblast şəhərlərinin münasibətlik tarmaqlarının məsullarından 400-ə yaxın adam qatnaşdı. Təminlik güc tərəf bilən ehtiyaclıq tərəf hesablaş gücü icarəgərliki AI modeli məşqi, sallıq məlumat bəlgisi seliş, rəqəmli kəsb yetişdiriş qatarlıqlarını çördəb çünquri kengəşdi. Nəx meydanda aqıl hesablaş mərkəzi quruluşu, hesablaş gücü mülazimətini sertifikatlaş, sünni aql mühitini makallaşdırış qatarlıq cəhətlərini öz içigə alğan bir türkim nöqtəlik turda həmkarlıq ortaq tonuşa hasil qılındı. Qarmay, Tənxı, Tor, Pən Texnikisi çəklik şirkətinin lideri, Jinqian muhbiri mundaq dedi. Jungu Bankisi Şinjan şöbisi və Koylin Bankisi Qarmay şöbisi bilən 210 milyon yuanlıq bankla ara qarız kelişimi imzaladıq. Bu qıtımlıq qarızdan faydalanıb hesablaş küç kölümümüzni sıjıl kengaytımız. Hangzhou Yunxinchu Pan Texnika Paychaklik şirkiti Jungu rayonu saha bölgenin kasıp mesulü Gong Guomin Şinjan'ın münasibetlik sahalardık taraqiyatıq intayın qızıqıp qalğanlıqını aytıp mındaq dedi. Şinjan'ın mülazimet tor noktası tesis kılıp, Şinjan'ın energiya sahası, ciddi işlerine taqabül turuş sahası, mağrib sahasıya texmi yaxşı mülazimet kılımız. Şinjan növbette mol yeni energiya baylığından paydalanıp, hesablaş küçü kesbini köp noktaya caylaştırıp, Cenubi, Şimali Şinjan'ı kaplıgan yeşil hesablaş küçü caylaştırmasını tez şekillendirdi. Şinjan bu kıtımlık udullaştırış yığınını fırsat bilip, Şinjan'ı yardım verip atkan ölke şehirle bilen bolgan hesablaş küçü emkarlık mekanizmini çoğunkurlaştırıp, Şinjan'ın, devletinin, şarıkının sallık malumatını garipte hesablaş kuruluşa, tez yuğurluşa küş koşup, hesablaş küçü baylıkının rayon alıkıp yukarı ünümde obrot kılınışa türtükü boludu.
0: Stansımız haberi. Temperaturning sijil o'rilishiga egishib, Tianshanning shimolidagi ko'p qism joylar yozliq yoyliq ko'chish mezgiliga kirdi. Aloqador tarmoqlar ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, yoyliq ko'chish kapolti xizmatini yaxshi ishladi.
1: Jiminay nayasining To'sit yeza Oqqoltiq kentidagi Chunchu chorvachilik maydonida cho'ng tutdagi 13 yotkap to'shish yuk avtomobili ratlik to'xtatilgan bo'lib, ko'pchilik chorvalarni yuk avtomobiliga besib yozliq yaylaq ko'chish bilan aldirash bo'ldi. Yaylaq ko'chish ham yaylaqni aram oldirdigan, ham qo'y kallarni yetarlik oziq tepish imkoniyatiga ega qildigan unumli tadbir. Jiminay nayasining to'stiza Oqqoltiq kent partiya yachikasining shujisi Samqat Nurbaqit mundaq dedi. Bu qitim 31 aylık çarvıçı 170 km mesafeni besip koy kalılarını yaylaqtan köçerdi. Maşini bilen merkezlik yötkeş yolu koyuldu. Bu yıl kentimiz amığın hep yetküzü siyasetini emeliyleştirip, çarvıçlarga kira hakkının 50% boyunca yardım pul verdi. Maşini bilen merkezlik yaylaq köçüş, enenevi yaylaq köçüş usulünü üzül kesil özgertip, hem yaylaq köçüş vaxtını önümlü kıskartıp, Çarvıla oruqlap ketiş, yokap ketiş qatarlıq əhvallarını azaytdi. Həm çarvıçlarının uzun yolunu piyadı besip yaylıq köçüşüdeki türlük beyxətərlik yoşurun xəvipini tügütüb, çarvıçlarını yaylıq köçüşdə həqiq türdə ғəm əndişinin xalas qılıb, küşünü, teximi moyimi pulunu ticəş imkaniyeti yıqıldı. Jiminenaya Tosteza Oqqoltiq kentinin alısı Ansar Aybin, Bu toğrusta çoğunkır təsir atkı iyi idi. O mındaq dedi. ilgiri yaylaq köçkende 7 gündün 10 günü geç ketdi. Bu yıl

0: Maşını bilen yaylak köç usulü yolu koyulgaçka etigendi yolu çıkıp düştün kirli köçüp olduk. Korga şehri Şinçin Koçu Başkarması yazlık yaylak köçeş hizmetinin onuşluk işlenişine kapaletle kılış üçün çarvı yokun müdafiyesini müddettin burun tamamlap çarvılarının sağlam yaylak köçeşi kapaletle kıldı. Cimisar Nayas yana çarvı kogdaş etirti teşkilledi. Yezi bazar kadrları, çarvıçlık teknikleri, katnaşkı kapaletli kılıç hizmetini bütün küş bilen yakşı işlep, yaylak köçeş yeşil yolunu ravallaştırdı. Cimistar Nayalik Ormançılık ve Otlak İdarisi'nin partiya grupsinin azası Sağın Bek Cengiz Khan mındak dedi. Yaylak köçeş çarvı kogdaş etirti teşkilleb, bütün ceryallık kogdap bu yıl yazda yaylak köçeşinin oğuşluk tamamlanışıga hakiki kapaletli kıldık. Kanunçılık ve yaylak bilen çarvını tankponlaştırış doğrusu teşvik kılıp düşendiriş, yaylak başkurguçla kündülük çarlap kogdaş ve başkuruş tizgirle salmıkını zor aytış usulü arkalık çarvılarının sahanını tizgirlep yazlık yaylaktın muvafık faydalanış bilen birge toluk kogdaşka hakiki kapaletlik kıldık.
1: Stansımız haberi. Çöl bayabın yeşillikı pürkünüp kumluktun mol husul ilindi. Xotan ayestikler yakında 10 000 mu kumluk östürülgen bedini tuncuk etim orvaldı.
0: Xotan ayası yeng avat yesinden 7 000 mu kumluktaki bedi östürüş basısta. Tekşi boluk ösken bedile hudi yeşil payan dazdek yeyilgan bolup, çoğun tüptiki kombayılla uyaktın buyakı ötüşüp, bedi oruş, miciş, aptapkı seliş katarlık iş tertiplerini bir gevdileşken şekilde tamamladı. Yezgilik maşırları meşgulatçısı Mafuji, növbette bazda işki maşininin ışıkı kiriştirilip, oruç meşgulatının mas kademde kanat yaydırılığı alıqın donuşturup madak dedi. Bir günde 1200 mo yerdeki bedini oru atımız. Şunun da 7000 mo yerdeki bedini bir hepteki kalmayı orup bulumuz. Orup bulup işki 3 gün aptap kısalımız. Andın başka caygı yötkeyimiz. Kumlukta uçup östürüşte, kum boranının ucumu uçuraş, tuprak ünümsüz buluş, şorluşuş derecesi bir kadar yukarı buluş, katarlık köpkül, kıyın mesele mevcut. Mayısının tutuşuğu kapaletli kılıp, kumlu turaklaştırışta, kumluk muhiyetini muvaffak maslaştırış açgıç. 2025-ci ili Xotan ayası Mauyuan Zamanevi Yezgilik Terakkiyat Çeklik Mesuliyet Şirketi Şucay'ın çöllük tevallik rayonunda 7000 mu yerge binepşi güllük bedini sınak tarihçisi östürdü. Hem de suluğunu kiriştirip östürüş, müdafiye doğru bilen korşap tosuş katarlık tedbirlerini kullanıp kumboranın ziyniğe önümlük takabül durdu. Bazının terikçilik işleri başkurguçisi Li Jianxin binepşi güllük bedini her yili 4-5 katım oruğulu boludu kalıqı. Tuncu orulgan bedini aptap kuselip, bağlap, enchiki pişiklığan denkin, mobişi kuruk otçöp usulunun 350 kilogramı yetidi kalıqı. Her tonnusunun bazardaki setiliş bağısını 2000 yuan boyunca hesaplıganda tuncu katımlık umumi mesulat kımıtının 4 milyon 900 milyon yuan yetişi mölçerlen gerliyken tonuşturup mındak dedi. Bunu organda oruç ölçümünü kattık ilgilep, ozukluk terkibi ve yem kaşak süpütünü zor derecede saklap kaldı. Nöbeti bu baza Mıngniu, Yili, Şin Şivan Katarlık, devlet içindeki danlık sütçülük karhanalar bilen uzak müddetlik hemkarlık ornatıp, nişallık mal bilen temirleş zakisi imzalap, Beijing, Ningxia, Gansu Katarlık caylardaki çoğun tüptiki, kölenleşken seyğin kalı bakımçılık meydallarını yığıp pişiklangandın kiyinki, ela süpetlik yem haşak bilen bivasta temirledi. İgilinizce binepşi güllük bedinin yıltız sistemimiz terakki kılgaçka, tuprakını turaklaştırış, kumunu tizgirleş, su tuprakını saklaş iktidarı intayını küştik iken, kölemleşken tutaş terikçilik arkalık, kumlaşkan yerlerini sıcılı yakşılap, çöllük ekologiyasını esliğe keltürüp, rayon ekologiya muhiyetini ünümlük yakşılıklı bulu diken, bugünkü günde Xotan ayasında bedi terilgü umumi kölümü 78.200 moğa, bunun içi de kumluktaki bedi terilgü kölümü 45.800 moğa yetken.
1: Stansımız muhbiri Li Yang haber kıladı. Sanjukuysu Abdunum Oblasti kurban yetlik dem iliş mezgili de köpkül şekildeki istimalini iligir sürüş pahalı yetini pahalı kanat yaydırıp, hakiki nep yetküzdüğün yardan pul tarkıtıp, istimalçılarını menfetlendirdi. Yakında Sanji şehirdeki Optimobil 4S dükkanlarında Optimobil körgeli, Optimobil setip alğılı kelgen istimalçılarının ayığı üzülmedi. Avtomobil

0: ne çoğunkur yıldız tartkızdı. Hoşna yasının malen, Xongshan, Erbişler, Muzi, Bağdısı, Kızıl Tafriqat Öğünüş Kızgın dolğunu kütü aldı. Mənzi rayonu işki bomba bir sünni əmrahının tarixi asası tayınıp, körünüşlü kıskı tiyatr, kızıl filmlerini koyuş qatarlıq özgücü pahaliyyatlarını yolu koyup, kızıl mədəniyet baylıqını çökme sınaş bilen çoğunkur yoğurup, kızıl sayahatını texmo təsirlendiriş küçüge ek kıldı. Qashqar viloyatidan kelgan o'tir maktab o'qituvchisi Munira Muxtar o'quvchilarni boshlab ishki bomba bir sunni amroning shalliq tarixini birlikda o'rgandi. U muxbir g'imindoq dedi. O'quvchilar ajdodlarining cho'llikda yildiz tortib, davlatga o'zini beg'ishlashdek ma'lan ruhini his qildi. Bu ideyaviy siyosiy darsda vatanni suyish hissiyoti cho'nqur yildiz tortqizildi. Ko'pchilikning tarixni asichin saqlab, tirishib o'rganib olg'i ilgirlab, qizil tomir va oliy janob ruhqa varis qilishni umid qilaman. Dam ilish mazgilida Chog'on to'qayna yasidagi kichik Oqtiyra Qorabulxonasini ekskursiya qiladigan sayyohlarning oyog'i uzilmadi. Ko'pchilik Qorabulxona ko'rgazma sariyiga kirib, qimmatli kono suratlar, chegarani muhofazat qilishga doir kono buyumlarni astoyil ko'rdi. Qorabulxonaning taraqqiyot musobaqasi va chegara mudofaa ofitser askarlarining chegara rayonida yildiz tortib, un-tunsiz ching turganligidek ta'sirli hikoyalarni tafsili egiladi. Ürümçilik sayohatchi Huangfu Qingfeng mundaq dedi. Ko'rgandan keyin intayin ayajonlandim. Bu qahramon jangchilar kech kunduz vatanimizning chegarasini saqlab kelib yetibdi. Ularga hurmat bildiraman. Ulardan o'rganaman.
1: Endi baxtning egallari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Xinjiang Jiuding yezigilik mahsulotlarini top setish bozorida tijoratchi Wang Ziyuan ishni yoymi ichib ko'ktat setishdan boshladi. O, japağı çıdaydıgan, samimi mulazımdaki dayanıp köktat soğudusunu barğansır zor ayıp. Onun köktat süpüti ötkeldin ötkeçke, bütün Şincan'ı setilipli kalmay, hatta Otur Asiya bazarlarım setildi. Seher saat 4'te, Şincan Jiuding yezigilik mesulatları top setiş bazarı, köktat soğudu merkezinin işkinç numaralık lapsıda çırakla çaknıp durattı. Wang Ziyuan ko'kda to'shaydigan yuk avtomobilining yuk tushirishiga qo'mondonlik qilib atadi. U mundaq dedi. Har kuni 100 necha tonna mol setib chiqiraman. Sahar soat 3dan 30 minut o'tganda o'rnimdan turib, xizmat holatiga kirib, tush soat 3gacha 12 soatga yaqin izchil shu yerda ishlayman. Wang Ziyuan 2003-yili Xinandan Xinjiangga kelgan. Wang Ziyuan algan qarzini dasmayi qilib, ishni yoymi ichib ko'ktat setishdan boshladi. Sahar turib kech yotdi. Har kuni sahar soat 3da top setish bozoriga berib mol kirgizdi. Japog'i chidaydigan samimiy mulozimatiga tayinib, osta-osta ulini chingdab, keyingi taraqqiyot uchun tunji pul to'pladi. 2013-yili Xinjiang Jiuding yezigilik mahsulotlarini top setish bozori butib tijorat boshladi. Wang Ziyuan yeni fırsatını görüp, tunji türkümde bu yerge makallaşkan köktat soğudu geri bolup kaldı. O mundaq dedi. Dadılıq bilen bir baldaq sekrep, birinci derecelik top setişini talladım. Jiuding yeni kurulgan mezgilde bir gün aran bir işki avtomobil mal salattım. Şunda kılıp kiyinki yeli kespim terakki kılıp, 5 toktalgı oranı yetişmeye kaldı. Hazır 10 setiş oranım var. Wang Ziyuan bazarının yakınki yıllardan bu yankı terakkiyatı guvap oldu. Şundaqla, bazar bilen birlikte olgı ilgirledi. Bugünkü günde o, Şinjan'ın yerlik türlü köktat ticareti bilen şugullanıplı kalmay, yana Shandong, Sichuan ve Fujian'dan keltirilgen ala süpetli köktat ticaretini mu kılmaqta. Wang Ziyuan, Jiuding bazardan ibaret bu süpüge tayinip, köktatçılık dairesini üzliksiz kengeytti. Yakınki yıllardan buyan o yana devlet içindeki ala süpetli köktatlarını Otur Asiya'daki arkayış devletlerine sattı. O mundaq dedi. Jiuding bazarda yılga 20 bin tonna mal setip çıkarıp atımız. Ala kadar kesiflerimiz hazır Otur Asiya'daki 5 devletki kengeydi. Eksport miktarımız mı barğansırı zoru yuvatıdı.
0: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Ürümçi şehir yakında şehirdeki barlıq noktalıq rayonlarda tuncu türkümde Hacetxanığı kırış üçün məxsus işiltildiğen 28 toxtalığı oranı ilmi planlayıp 15 minutkıca əksiz optimobil toxtı siyasını yolu koyup, xalqı kolaylıq səmimi tədbirlerden paylanıp, ammanın

0: Açkışlıq kiçik işlerini yaxşı becerdi. Muhbir, Ürümçi şəhəri yuqarı yeng texnikalıq kəsblər taraqqiyat rayonu, yeng şəhər rayonunun yuandin kodisida acatxanaq kiriş üçün məxsus işildilgan toxtalığı orni bəlgəsizliginin közge iniq çilqib turduğanlığını gördü. Toxtalğı orniga ən yaqın ammavi hajatxananın arlıqı aran 15 metr bolup, şopur avtomobildən tüşüpla piyada paralaydıqan bolup, yaqın ətrafda avtomobil toxtatış, hajatxanağa kiriş qolaylıq boluş haqiqi işqa çurulğan idi. Ürümçi şəhərindəki tor taksi şopri Yangjun mındaq dedi. Hajatxanağa kiriş üçün məxsus işildilğan toxtalğı orni təsis qılınğandan kən bizge köp qolaylıq boldı. Ürümçi şəhəri tonju türkümde 15 orunda planlanğan hajatxanağa kiriş üçün maxsus işildilğan 28 toxtalğı orni Tianshan rayonu, Saybağ rayonu, Şimigur rayonu qatarlıq asaslıq şəhər rayonlarına orunlaşdırıldı. Ürümçi ammavi toxtalğı meydanı mülazimətini başquruş çəklik şirkəti bazar başquruş bölümünün muavin başlığı Jang Tao muxbirğə Belge sızış ölçümüde yeryüzdeki məxsus işiltilgan serik ranglik belgeden başka toxtalğı orının yenik yene közge çılıkıp durduğun yetekleş belge tahtisi orıntılgalıqını eytip ındak dedi. Məxsus işiltilgan toxtalğı orının işletiliş usulü ve avtomobil toxtış vaxtının 15 minut bolışı aydınlaştırıldı. Bunun da hem avtomobil iyilerinin amavi hacet kanını işiltişinin kolaylık buluşluğu kapalatlı kılınıp, hem toxtalğı orninin uzak müddet iyilerinin verilişten saklanıp, amavi kolaylık mülazimet bilen yolda avtomobil toxtış tertibi ünümlük temponlaştırıldı. Ürümçi şehirlik toxtalğı meydanı mülazimet merkezi partiya ve memuri işler işkanısının muavin müdiri Li Jing, Şehir başquruş ve katnaş başquruş tarmaqlarının birlikte orun tallab, yol şaraiti, adem ve katnaş ahvali ve amavi hacet kallarının caylışışı birleştirip, amığı kolaylık yaratış ve katnaş bir xatterlikini oylaş kallığını bildirip ındak dedi. Şehirdeki katnaş sakçı tarmaqları bilen birlikte nax meydanını tekşürüp, amavi hacet kallarının arlıqı, yol yürüş şaraiti, avtomobil toxtış ihtiyacı ve katnaş tertibini universal oylaşıp, şaraitki karab iş görüp, körüstüş belgi tahtısını ornattı. Keyin kademde nokta orun orunlaştırışını udulluq əlalaştırıp, xalıq durmuşu dairi əməli işlerini köğün koyup yaxşı işləp, şəhərini inçkiləşdirip başquruş səviyyəsi və şəhər ahalarının səpərgə çıxış bəxt duyğusunu aşırımız.
1: Əmdi, güzel cungu səpir səhibimiz boyayca anlatış verimiz. Stansımız qəbri. Növətdə Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı pəsil quşlarının çöcü çıxırış pəsilini kütüb aldı. Küzütüp ölçeşke asaslanğanda bu yıl bu yerde makallaşıp köpeyen karna, çayka, akkotan katarlık pesil kuşları on neçi kılığı yetip omumu sani 30 mıngdan aşkan. İşki gündü bu yan Manas Dövlet Suluk Yer Bağçısı yadroluk rayondaki tutaş ketken kumuşla şamaldı yelpünüp süpsüzük su yüzü koyaş nurda yaltırap turattı. Top top pesil kuşları bu yerde uğu yasap ozuk izdep çöcüllerini bekibat attı. Kişinin dikkatini en tartılığını, külren peylik 5 küçük akku bulup, ula ana akku bilen bile su üstünde oynayıp, suluk yerge hayati kuş koşkan idi. Sayacı Liu Wenqin yan telefonunu ilip, köz aldıdaki güzel menzerini hatırladı. O mındak dedi. Hakikaten bek taleyliyken ben, tasadibi 5 akku çözüsünü uçurtup kaldım. Ulardan su yüzde uyaktın buyakı üzüp yürgenlikini görüp, ulardan omaklıkıdan söyünüp kettim. Hem tabiatının hayati küçünü yiz kıldım. Manas Dövlet Suluk Yer Bağçısı, Başkuruş İdarisi Partiya Yaçıksının şücesi Zheng Lei, bu 5 akku çözüsünün yakında tuxumdan çıkallıkı, hizmetçilerinin ulanın yaşaş altıgı sıcılı könlü bölüdü kallıkını tonuşturup mındak dedi. Bu 5 akku çöçüsünü küzütüp ve tekşirip, onların intayın sağlam işkerlikini baykıdık. Hazır, işki çoğun akku onlarını elip suda erkini üzüp atıdı. Bunun dinkiyinki hizmetçiler yanında bu rayonunu başkuruş, koğdaş ve çarlar salmakını aşırıp, bu 5 akku çöçüsünün üzüp yetilişine sıcıl köngül bölümüz. Manas Dövlet Suluk Yer Bağçısı dünyadaki pesil kuşları köçüdüğün 3. numaralık liniyaya caylaşkan bulup, pesil kuşlarının mühim makanı ve köpeyiş orni. Yakın yıllardan bu yana Manas nahiyası, suluk yerinin ekologiyasını koğdaş ve əsligi keltürüş hizmetini sıcıl ilgir sürüp, terilgudun suluk yergi qaytırış, çarvıçlıktı

0: suluk yerge kaytırış, kölçektin suluk yerge kaytırış, yepinci üsümliklerini əsligi keltiriş, suluk yerge su toluqlaş, daimlik çarlaş, qoğdaş, başquruş, tizginlash qatarlıq tədbirlərini qanat yaydırıp, suluk yerinin ekologiyalik muhitini üzliksiz yaxşiladı. Manas Devlet Suluk Yer Bağçısı Başkuruş İdarısının başlığı Can Cengkun, yakşı ekologiyalik muhitinin barğansırı köp pəsil kuşlarını bu yerde makallışkı cəlib kılgallıqını bildirip mandaq dedi. Suluk Yer Bağçısı'nı gelip köp yedigan pəsil kuşları barğansırı köpeydi. Hazır köp kısmı çöce çıkırış məzgeliği girdi. Köz dişimizce köp kutan, külren yavu gaz, çayka qatarlıq pəsil kuşları ilgirik illadikidin xeleli köpeygen. Biz başkuruş, qoğdaş, çarlaş, qoğdaş salmıqını davamlıq zor aytıp, bu pəsil kuşlarının suluk yer bağçısında oğuşluq yaşıga hakiki kapaletli kılımız.
1: Stansımız xabri. Baş yaz mezgili hem otlak yepinç ösümlikli buluk ösüş mezgiliği kırdıgan hem çiketki tez köpüydüğün aşkışlık mezgil. Yakında Dörbülce nakiyesi 30 min mu tabi otlakka 12 min emin toxuz koyup berip çiketki tizgilleş meşgulat köşme optomobilini maslaştırıp çiketkini biologilik tizgilleş hizmetini ölçemli kanat yaydırdı. Emil toxusi yana emil yerlik toxusi deb mu atıldı. O, Dörbülce nakiyasının Orkaşar teğe etrafıdaki çarvıcıla uzak mezgil bakkan yerlik toku bulup 100 yıldın artıq bakmıcılık tarihiğe ege. O, ozu kızdaş iktidarı güçlük buluş, yirik yem kaşeklergi çıdamlık buluş, pütüllay, yağı buluş qatarlıq alaylıklargi ege bulup çeketkinin tabi küşendisi. Ən-ənvi kimyelik doğru bilen çeketkini tizgilleşki seliştirganda, bu xil çeketkini biologilik tizgilleş əndiyesi, dekkancılık doğrusunun kolduqi qeliş və ekologiya zanciri buzgunculuk kuşuraş ahvalının oldun iliplik almay, teğme muhimi, toxula çeketki yaydıgan, toxu mayiqi otlaqı oğut bulunduğun, toxula yetilgeninkin pazarğı selindigan, yeşil aylanmış zancirini bərpa qılıp, şucaydaki baxmıcılık karqaldırı və dekkan çarvıçlarının umumi yüzlük etiraf kılışıgı erişti. Dörbülce nakiyesi Uş Karasu Bazri, Sarıölden kentdeki çarvıçı Go Goşan mındaq dedi. Toxu arqılıq çeketki tizgilleşni yolgu koyup bəm təbii otlaqını qoğduduk. Hem emil toxusi beqışkı taynıp, tuxum sitip kırmamızna şurduk. Bu, əqiqətən bir çalmıdı işki baxtay soğuduğan yaxşı iş boldi. Hemimiz bunu naidi kollayımız. Mölceri esaplaş qasaslanğanda çeketkiden mudab yeliniş mezgilide her bir emil toxusi təxminen 7-20 otlaqni çeketkiden ünümlü qoğdab tizgilleydikən. Umumi oldun iliş tizgilleş ünümü 88%'n köprak yetidikken. Bu qidimki paliyette toxullarını növbətləşdürüp yayletiş, çeketkini təltöküs yoğuqtuşdun ibarat, dəlcaydı məşğulat qılış şekli qollanılıp, toxullarını 15 günde bir növbətləşdürüp yayletip, çeketki köp yüz birdiğen rayondan, işkilemci rayonu tertiplik ilgir sürüş usulu qollanılgan. Xizmetçiler biologilik oldun iliş tizgilleş texniki qaidisi qattıq əməl qılıp, toxularını rayonga topqa ayırıp tertiplik yayladıp, köşmü toxu katki, işçidigan su kapalıdı və küşenistin saxlaş tədbirlerini yürüşləşdürüp, toxu topunun bir xətərlikigə, çeketki apıtının oldun iliş tizgilleşinin önüm hasıl qilişliğe əqiqi kapalatlı qıldı. Dörbülcün nakiyesi Uş Karasu Bazarlıq Partiya Komitetinin şujesi Wang Yonglei mındaq dedi. Ekologilik baxmıcılık ölçümünü sicil qeylıplaştırıp, emil toxusi nəslini saplaştırış, əsli keltürüş xizmetini yaxşı işləb, emil toxusi rayon xas markısını bütün küçümüz bilən qoğdayımız, culalandırımız, küçəydimiz. Ekologiyini tüzəş bilən kəsibini tərəqi qıldırışdan ibarət, qoş yönlüşlük küçəşdə çıntırıb, toxu arqılıq otlaqını qoğdaş, otlaq arqılıq çarvı beqiş, işləb çıxırış arqılıq xalqını beytişinin aylanma önümünü sıcıl zoraydıb, otlaq ekologiya əvzəlikini imkaniyyətlik sıcıl bolğan, kırımını aşırıqlı buluduğan kəsib əvzəlikigə sıcıl aylandırımız. Əmdi, Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin habaraydan məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk, temperatura 16-27 Celsius gradus kıca. Altayda hava bulutlu keyin içilidu, temperatura 12-26 Celsius gradus kıca. Çöçekte hava uçuk, temperatura 10-30 Celsius gradus kıca. Gülcide hava uçuk, temperatura 16-32 Celsius gradus kıca.

Ortalada hava uçuk temperatura 14'ten 30 Celsiye gradus kiçe. Karmayda hava bulutlanıp kiyin içilidu temperatura 17'den 31 Celsiye gradus kiçe. Kütünde hava uçuk temperatura 16'den 32 Celsiye gradus kiçe. Şehenzde hava uçuk temperatura 17'den 32 Celsiye gradus kiçe. Sancıda hava bulutlanıp kiyin içilidu temperatura 16'den 30 Celsiye gradus kiçe. Kumulda hava uçuk temperatura 18'in 32 Celsiye gradus kiçe. Turpanda hava bulutluk temperatura 24'in 39 Celsiye gradus kiçe. Korluda hava bulutlanıp kiyin içilidu temperatura 24'in 32 Celsiye gradus kiçe. Aksuda hava uçuk temperatura 17'in 31 Celsiye gradus kiçe. Atışta hava uçuk bulup kiyin azraq yamğur yağıdu temperatura 16'in 29 Celsiye gradus kiçe. Kaşkar'da azraq yağmur yağdı, temperatura 15'ten 29 Celsiye gradus kiçe. Xotan'da hava bulutluq, temperatura 21'den 29 Celsiye gradus kiçe. Ürümçide hava uçuq, temperatura 16'den 27 Celsiye gradus kiçe buludu. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xabarları programısı boyunca anlatış berdiq. Bu qidimki programımızın tercümanları Amina Nurahmet, Van Suci, Muarir Muhammed Dəbəl, Məsul Muarir Sulxumar Qurban, Diktorları Həsəncan Savud bilən Zulpiya Məhmud. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınınla rəhmət. Slushatin abonçlar terminalını çürsünüz, texmü köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalıysız.

0: Mən vətənimni söyəmən. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramısı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşı məsələ. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramısına alışılan qarşı alımız. Mən riyasətçi Əhməcan Abdükerim.
2: Mən riyasətçi Roşəngül İmam.
1: Bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmulla da alınış birimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahibimiz de Şincan'daki aile doktorlarına AI yardımcısı koşulganlıkı doğrusuna sözləp birimiz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde 2026 yıllık yumuşak pelle Cungu Ali Mekteplerinin red tertibi ilan kılındı. Şincan'daki Nurgun Ali Mekteplerinin red tertibi örüldü diyen temi de sözləp birimiz.
2: Yarkın isim sahibimizde sayahatçilerini başlap arzudikidek cayini kuğuluşudan Şincanlık sayahat yetekçisi Dilnur Tursuncan'la tanıştırımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Sulu Şötin abonucular terminalıdan maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıgılı buludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Yakında 2. növbetlik Cungo Şincan Halk İşçi Sanat Pesli Gayri Maddi Mariniyet Mirasları Bazarı Şincan Gayri Maddi Mariniyet Mirasları Sarayı'nın Zal Sırtı Meydanı da içildi. Bu kıtınki Gayri Maddi Mariniyet Mirasları Bazarı'da 18 özgeçik örgezme oranı tesis kılınıp keşte, yağaç oyma, kigiz keşte, özgeçi mezelik tağımla katarlık mol, rengdar gayri maddi mariniyet mirasları esil boyumları toplanıp, Şincan'ın gayri maddi mariniyet miraslarını kogdaş ve onunla varislik kılış neticeleri umumizlik namayan kılındı. Cungu Hüner Sanat Ustisi, keşticilikinin Atunum Rayın Dercilik Gayri Maddi Mariniyet Mirasları Vekillik Varisi Çen Meyrun özü köngülü koyup layihalegen keşti boyumlarını elip körgezmigi katlaştı. O mundaq dedi. Mən elip kelgen bu eser bir optomobil asma bezike bolup eserge Cungunun en-enevi mariniyet amılları sındırılgen. Onunla yine Şincan'ın vekillik belgeleri koşulgan. Canlık varislik kılışımız arkalık bu eser ken teşvik kılıngan, ken evc aldırılgan. Paliyet meydanında kapak oymacılığı, gül nuskısı besişini sınak, kılış katarlık, hem türkülük türle tolumu, kızgarlık bulup Nurgun ekskursiyacına kol selip katnışkı celip kıldı. Ekskursiyacı Gauting mundak dedi. Tesiratım naiti yakşı boldı. Ustazla oygan yağaç oymala intayın nepsken, güllük rehtinin gül nuskusu mu naiti çıraylıkken, kim keçek ayağlağı besip turmuşumuzga sındırgülü boludikken.
2: Yakında 2-ci növbetlik Cungo Şincan Halk İşçi Sanat Pesildeki muhim oyunlarının biri bolgan Merkezi Milletler Orkestri orulgan Muzika Arkalık Cem Buluş namlık Zal İşçi Muzik Keçiliki Şincan Sanat Orni Mukam Sanat Ömüki Tiyatrhanası da ötküzildi. Oyun köngülen sızma resimdeki tağ deryalar bilen başlandı. Canlık melodiyada mezmun siyah resim kebi tasvirlenip, Cungo en-envi estetikisindeki sığdırış canlık ve nepslik canlık suretle berildi. Arkadan can-can, kızıl men katarlık eserler nöbet bilen orunda aldı. Tamaşibiller, milletler çalgılarının özgece avazıga kızgın alkış sadalarını yanrattı. Tamaşibin Rızvangül Yahyacan mındak dedi. Muzika keçilikide kadimden hazırgıca Cungo'dan çet elgeçi bulgan muzikalarının hemmesi sındırılıptu. Nahayti yakınlıkken milletler muzikalarının sığdırışçallıkı ve yenilik yartış gücünü eskildim. Muzika keçilikideki yarkın noktalarının biri en-enevi halk muzikalarını icadi onlaş buldu. Ney, Cungruan bilen sokma çalgı tenkeş kılınıp orınlangan Şintiyen Yo'da Gərbi Şimal xalq naqşılarının merdane erkin azadı

0: Peki hozirgi zamon muzikasining jonliq ritmi bilan apchillik bilan yuqurildi. Xungsirung namliq ko'p xil chalg'uda o'rinlangan asar. Jungran to'lg'anmi usul muzikasida dadil bo'sish hosil qilinib, arxu. Jungran yangchin qatarliq an'anaviy chalg'ularda milliy puroq bilan davr puriqini tang hozirlagan melodiya yangratilib, davlatimizning an'anaviy musiqalarining ko'p manbalik ifodalanishi namoyon qilindi. Tomoshabin Jang Ziyu mundaq dedi. Bir qadar yangiroqlari, masalan, Jongruan to'lg'an usul musiqasini elib essak, an'anaviy chalg'ularning bu xil yangicha uslubda ifodalanishi ko'z oldimizni chaqnatib, an'anaviy chalg'ularning o'xshash bo'lmagan sekri kuchini es qildirdi. Markaziy millatlar orkestrining boshlig'i Tang Feng mundaq dedi. Ilgari milliy musiqalarimiz balkim ko'pchilikning qalbida jungucha rasmga o'xshash tasavvur bo'shlig'i qoldirgan. Mo'l hissiyot ifodalangan bo'lishi mumkin. Davrning taraqqiyotiga ergishib, milliy musiqalarimizga mo dunyo bo'yicha keng tarqalgan ammo yoqtirgan musiqalar yug'urildi.
1: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab, tong quyoshini, sahar jimjitligini o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz Pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdani yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızdın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhva, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti

0: yurtumdaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan'daki aile doktorlara AI yardımcısı koşulganlıkı doğrusu da sözlep birimiz.
1: Yakında Abdonom Rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti, süni akli iktidar arkalık aile doktorlara kuvvet koşuş hizmetini tez algı sildirtiş doğrusudaki uhturuşunu tarkıtıp, 2030 yılgıca aile doktorlarını asasi gevde. Sün'i akli iktidarını terek kılgan, ahalları teşebbüskarlık bilen katnışıdığan mulazimet endisini asasi cahettin berpa kılıp, asasi katlamda diagnoz koyuş, davalaşta akli iktidarlık yardımcı kullanış dairesi 60% artık aile doktorları kollektifini kaplap, aldını iliş, taskap tekşürüş, diagnoz koyuş, davalaş, sağlamlık, başkuruştan ibaret bütün zencir sıman mulazimet endisini umum yüzlük mükemmelleştirip, nahiye rayondaki keselliklerinin aldını iliş, davalaş ve sağlamlık başkuruş iktidarını umum yüzlük östürüşüne aydınlaştırdı.
0: Hazır, aile doktorlarının mulazimetini akli iktidarlaştırış derisi yukarı emez. Sağlamlık başkuruşu digendek doğru emez. Rakamlaşken, akli iktidarlaşkan vasıtla arkalık aile doktorlarına küç koşup ulanın ünümünü aşırış zörür. Uhturuşta baskuç karakterlik vazife otturgu koyuldu. 2028 yılgıça aile doktorlarına süni akli iktidar arkalı kuvvet koşup, aile doktorlarının kelişim mulazimeti bilen kaplanış nispeti ve ahalilerinin razı buluş derisini 75%'in tüven kılmaslık. Nahiye rayonlarındaki sözülme kişilikle başkuruş kişiler topunun doktorhanada yetiş nispetini mukum tövellitiş takitlendi.
1: Kuturuşta kelişim imzalaş, arxıp turxusuş, salametlik tekşürüş, sozulma keselliklerini başkuruş, doğru işiltiş meslihiyeti Katarlı kalqılarını çördep, konkret vazifeler aydınlaştırıldı.
0: Kelişim imzalap, mulazimet kılıçtın mükemmelleştiriş. Süni akli iktidar aile doktorlara yardımlaşıp, işki kartı tüzümünü emelleştirip, ahalilerinin geçi, sozulma kesellik türü ve sağlamlık hev hatırgı asasen mulazimet kolluk tipini delcaydın maslaştırıldı. Ahaline asasi yürüyüşlük mulazimet ve has yürüyüşlük mulazimetini öz aldığı tallap, zakazlık tohtam imzalaşını emelge aşırısı boludu.
1: Verdiğe emel kılı süpütünü üstürüş gerek. Umumi xalq salametlik tekşürtüş cehetten salametlik tekşürüş neticesi arxıpqa zıdun kırgızılıdı. Hem de xavip xatar katlamları boyuca ayrılıdı. Asasi amivi sähiyye mulazimeti cehetten əqli iktidarlıq supa her ayda vədigi əməl qiliş vəzipi tizimlikini zıdun asıl qilip, noxtılıq kişiler topunun fiziologiyelik kürsətküçü və doğru işiltiş əhvalini hərkətcan küzüdüdü. Əgər ziyaret kılmaslık ya ki sağlamlık hayıp hatırı baykalsa vaxtı da agahlandırış beriş. Doktorlarını teşebbüskarlık bilen orlaşıqa aydakçılık kılıdı. Asasi diagnoz koyuş ve davalaş halkısı da akli iktidarlık yardımcı tuncu diagnoz koyuş, yötkep diagnoz koyuş teklifi beriydi. Hem de yötkep diagnoz koyuş baylıqını taksimleşke yardımlaşıdı. Doğru mulazimeti nahiye rayonlardaki tekşürüş merkezi bilen bağlanıp, retsipni, akli iktidarlık tekşürüp bekitidu. Torda meslihet soraş, 24 saat eçivitilidu. Hizmet vaxtıdın başka vaxtlarda AI cevap beridu. Hizmet vaxtıga aile doktora arlaşıdu. Sağlamlık penne umumlaştırışta ahalilerinin yeşi,

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yük Sılıvatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde 2026 yıllık yumuşak pelle Cungu Ali Mekteplerinin red tertipi ilan kılındı. Şincan'daki Nurgun Ali Mekteplerinin red tertipi örüldü diyen temini sözler birimiz.
1: Yakında 2026 yıllık yumuşak peller Cungu Ali Mekteplerinin red tertipi ilan kılındı. Bu yıl Şincan'daki 16 Ali Mektep tizimlik kirdi. Bunun içinde 11 Ali Mektep asasi tizimlikten orun aldı. Yani universal Ali Mektepler red tertibi, 5 Ali Mektep yakki pen karakterlik Ali Mektepler red tertip tizimlikine girdi.
0: Asaslık tizimlikte Şincan'daki iki koş birinci Katar kuruluşu Ali Mektebi bolgan Şincan Daşö bilen Şihanzı Daşö memleket boyunca aldınkı 200'nin işçiye girip ayrım halda 131. ve 135. orunda oturdu. Şihanzı Daşö mukumluk asası da ilgirilip bu tırkıdın 5 orun yukarı götürüldü. Yani Şincan Sıfen Daşö'si, Şincan Yezi İgilik Daşö'si, Tarım Daşö, İli Sıfen Daşö'si Katarlık 4 Ali Mektep memleket boyunca 500 küçlük mektep Katarı'ı girdi. Tılgı ilişki erzidiğini şu ki Şincan Sıfen Daşö'si bu tırkıdın körnerlik ilgirilip 33 orun yukarı götürüldü.
1: Yakki peller boyunca Ali Mekteplerinin neticesini eniklaştı. Şincan'daki Ali Mekteplerinin mu

0: süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Jonghua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Jonghua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde sayahatçilerine başlap arzu digedek cayını koğuluşudan Şincanlı'nın sayahat yetekçisi Dilnur Tursuncan'ı tanıştırımız.
1: 26 yaşlık Dilnur Şincan Kızılsu Kırgız Abdunum Oblast'ın Atış şehri Üstün Atış Bazırı'da çoğun bulgan. O küçük edinle şok, oçuk yoruk bulup nakşı etiş, usul oynaşını, dost tutuşunu yakış görettiği. Derekki yamışıp futbol oynap çoğun bulgan neydi?
0: Üstün Atış Bazırı'dın Ürümçü'ye Abdumobil bilen beriş için 1300 kilometreden artık yol yürüyüşü doğru geliyordu. Poyizgi oltırgandı mı, 10 netçi saatte yetip barğılı buludu. Ali mektepki kreştin burun Dilnur'un turmuş dairesi pekat bazardalı bulup, o bargan en yirakca 20 netçi kilometre yiraklıktaki Kaşgar şehri idi.
1: Dilnur'un arzu dikedek caygı bulan düşünüşü asasın, televizordaki haberler ve tukallarının bayarlardan keligen. Onun teğimu ken dünyanı körgüs geletti. Çoğun bulgan sıri bu arzu teğimi küçeydi.
0: O toluk otturunu pütközüp, Şincan Maliye İhtisat Daşöğüsü'nün sayahat başkuruş hesbigi imtihan berip ötüp Ürümçü'ye geldi. Ali mektepteki mezgelede Dilnur nakşı usul nomurluğu katnışıp, ten hareket yığınıda maharet görüstüp, hatta ahırda pidai bulup, turmuşunu menelik ötközüp kalbini teğimi beyitti. Ameliyat dersi de o özünü sayahat yetekçisi de biletti. Mektepteki her bir binanın orni, kandak iktidarı barlıkını o inik biletti. Canlık, obrazlık sözlep bir etti. Köpçülüktün sualıgı karıta, ehvalgı karıp iş görele etti.
1: Onun okutkütsi, onun vücududun o çıkmayacaklık, çıkışkak buluştak münnevver sayahat yetekçisi de buluşk tegişlik, yoşunun iktidarını baykıdı.
0: Dilnur 2022 yılı Ali Mektep'ni pütközüp, 3 ay estaydıl tayarlık kılıp, sayahat yetekçisi salahiyet imtihanıdın onuşluk ötüp, kesbkarlık salahiyet kuvahnamısı aldı. 2023 yılı o, Ürümçü'deki bir sayahat kooperatifine kirip, sayahat yetekçisi buluş, kesbi hayatını resmi başladı.
1: Sayahat yetekçisi bulgandın keyin Dilnur özge sayahatçilerini yakşı gızalınış, yakşı oynaşkı yetekleş. Yine ularga Şincan'ın tabii menzirisi, adimiyet haslıkını yakşı düşündürüş nişanını bekitti. Şincan'da A derecelik sayahat menzir rayonudun 700'den köpürekü var. O bularının işçiden sayahatçiler daim baradığan caylarını tallap, türlük materyallarını görüp, başka sayahat yetekçilerinin düşündürüş sınını görüp, sayahat yetekçileri sözünü yakşı yazış üçün puhta tayarlık kıldı.
0: O sayahatçilerge sözlep bir işkin maskeledigan mezmullarını körgende, sınını yığıp saklap, yezikni yan telefonu hatırısıge hatırlap, bikar vaktladın paydalanıp kalıgan vakti görüp, hatırlaşge adetlendi. Aram iliş vaktida bu mezmullarını sistemini kalda sayahat yetekçisi sözü kılıp retlep çıkarttı.
1: 2020 yılı Tian Shan Galibiyet Tuneli kuruluşu da iş başlandı. Dilnur ızçıl türde kuruluşunun terakkiyatıga köngül bölüp geldi. Heyvetlik Tianşan tızmısı zeminni ozuklandırıp gelgen bolsumu, Şincan'ın canup şimalını ayırıdığan tabii tosukka aylanğan idi. Bir tonil Tianşan'ı kesip ötüş vaktini 20 minutka kıskarttı.
0: 2024 yılının ahırda Tianşan galibiyet tonili liniye boyca tutaştırıldı. Bu tur yıl ahırda

0: Da Tianshan galibiyet tonelinde oğuşluk katnaş başlanıp Ürümçi Lopnur yukarı süratlik taş yolu bütün liniye boyunca işgi karıştırıldı. Dilnur derhal Tianshan galibiyet tonelinin sayahat yetekçisi sözünü teyarlaşkı başladı. O mındak dedi. Ben çokum bir katı meneşim gereklikini bilmen. Kiyin ömekki yetekçilik kılsamı çokum bu yerden ötümen.
1: 2025 yılının beşinde Dilnur özünün taratku numarını açtı. O sın kesip özünün hizmet mezmunini, Şincan'ın güzel manzarasını namayan kılıp, tordaşlarını sayahat stratejisi bilen teminledi. Onun samimiliği ve kızgınlığı nurgun tordaşını celip kıldı.
0: Ameliyette Tianshan'ı teşip ötüş onca onayga düşmedi. O tarafta halk bolgalığı üçün bu tonel pütüp çıktı. Dilnur tayvallik qerindoshlarga Tianshan g'olibiyat tonelining ko'rinishini tanishtirdi. Yaqinda to'rda oddiy, ammo qizg'inligi to'lgan bu so'z nurg'un kishini vatandan faxrlantirdi.
1: Dilnurning sin ko'rinishida Xinjiangda nima o'ynash, qandoq o'ynash so'zlanib qolmay, yana taklimakan qumliqini tizginlash, Maytaq kucha tosh yo'lini yasash qahramonlari tanishtirilib, bu zaminning tarixiy madaniyati va taraqqiyot o'zgarishlari, shundaqla har qaysi millatlarning Jonghua millati cho'ng oilasida onarning donisidek zich uyushqanligidek ta'sirli hikoyalar bayon qilingan. Sayohat yetakchisi bo'lgan 3 yilda Dilnur Xinjiangning har qaysi joylarini aylanib chiqdi. U mundaq dedi: Güzel Şinjiangni çoğunkur söyümen. Bazı da çüşümde kök yakıtkı oğuşaş sayram kölini, moça tortkı oğuşaş narat yaylıqını görümen. Men bu zeminni kızgın söyümen. Tihim köp kişiler bilen Şinjiangnın güzellikedin tən bəhrimen buluşunu oylaymen.
2: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Junhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat.

0: كچلدو تيمبراتورا 18دن 27 سلسيا گرادوس خچه 4-5 بال غرب شمال شمالي چقدو Altay'da hava bulut bulup gen eçilidu. Temperatura 13'den 22 Celsius gradus xuçe. Çöçekte azraq yağmur yığıp gen hava eçilidu. Temperatura 11'den 23 Celsius gradus xuçe. Gulcada hava uçuk. Temperatura 14'den 27 Celsius gradus xuçe. Bortlada hava uçuk. Temperatura 12'den 29 Celsius gradus xuçe. Qaramayda hava bulut bulup gen eçilidu. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus xuçe. Kütünde hava uçuk. Temperatura 16'dan 30 Celsius gradus xuçe. Şihanzıda hava uçuk. Temperatura 15'dan 30 Celsius gradus xuçe. Sancıda hava bulut bulup kin eçilidu. Temperatura 16'dan 30 Celsius gradus xuçe. Komulda hava uçuk. Temperatura 15'dan 34 Celsius gradus xuçe. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 24'dan 41 Celsius gradus xuçe. Korlu'da hava bulut bulup kin eçilidu. Temperatura 19'dan 34 Celsius gradus xuçe. Aksu'da hava uçuk. Temperatura 17'dan 33 Celsius gradus xuçe. Açu'da hava uçuk. Temperatura 14'dan 29 Celsius gradus xuçe. Kaşkar'da hava uçuk. Temperatura 15'dan 29 Celsius gradus xuçe. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 17'dan 29 Celsius gradus xuçe. Ürümçi'de hava bulut bulup kin eçilidu. Temperatura 18'den 27 Celsius gradus xuçu boludu. 4-5 bal gharbi şimal şamalı çıkıdu. Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süp süzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
2: En enevi ör adet, çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
3: Vatan, benim ailem.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Ben Perhat Ömer.

radyo anıgıçla. Bu seyfimizde yakın ayısının şkul yesi de beyi külemleştirilip, özdürülüp, her bir aylık oturuş kirmanın 50 bin yen aşkalıqı dek yenilikini sözlep birimiz.

Yakında adamsız uçku, yakın ayısının şıkkını yesi oğlan kendideki biyi derek östürülgen bağda meskulat kılıp, uzukluk, suyukluğu ve kisellik, aşarat zeynin aldığını iliş tizgileş doğrusunu bu ülgü körüstüş biğığı vaktede pürküdü. 64 yaşlı ablamı tuğuşur ailesinin 15 mu biyi östürülgen biğimi bu ülgü körüstüş biğı deydi. Bağdaki biyilerinin Öyrükçilik çoğunlukta özkerlikini körüp bovayı kuşal halmındak dedi. Putaş doğru pürküş soğuruştun ibaret bu perviş kılıç maharetlerine kartta hizmet etirdi tekniklerin işgi aldığı iş gelip itekçilik kılıç alayiten teklif kıldı. Karan, bugünkü de meyvelerin öz ehvali kişinin adetten taşkırı kuşal kılıdı.

Behi tərkibide vitamin ve tamak talaz mol bulup, özgüce kuşpırak tərkibi yemeklik pişiklaş, künlük girin buyumları sağsede kengişiltildi. Yedibi Şincan'da behi dərkı 1000 yıldın artık östürüş tarihi iki bulup, bu yerdikiler behiyini poloğu basıdı. Su, sirk, mevsi ve çüçmel təmi polonun rengini ve təmini aşırdı. Qashqar vilayetlik yezi iyiliki yezi idarısının Oğlan kenti turuşluk birinci şuji xizmet atırtının başlıqı Jiang Chunghai mundaq dedi. 20 yıl ilgiri yakın ayısında bir dərkının külmüne ait az idi. Köpüncisi yavu bir dərk bulup tarpaq tarqalgan idi. Keyin bazı kent ahalları atışkı verip bir küçük kürgüzüp yurtdığı elip gelip tikti. Bunu bilen kəsib tədrici külemleşti. 2017 yılı Qashqar vilayetlik yezi iyiliki yezi idarısı turuş qavetken hizmet atırtı, Oğlan kentdeki bargan dinkin, kentdeki beyizarlık sortini yakşılaş, ilmi perviş kiliş, osulunu aşırış, osulunu köpeytiştek terakiyat yığın baskıçını kütüb aldı. Qashqar vilayetlik bağbençilik kesbi hizmet punktinin Ali İnjineri Anvarcan Zemir mundaq tunuşturdu. Oğlan kentide gün nuru yeterlik, keçi bilen gündüzdün temperatura perkı çoğun. Kumsan tıprak, hava ötküzüşcan, uzukluk tərkibini saklayalaydıgan bulup, beyinin üz işini əvzəl təbii şarait bilen təmirligen. Bu cayda östürülgen beyinin süpət əvzəllik körünərlik. Ölçemleşken başkuruş səviyyəsini östürüş üçün, xizmət ətirdi kent çıki komiteti bilen Abdum Raylıq Ormancılı Pəllər Akademiyyəsi, Qashqar Vilayetlik Bağvançılık Kəsbi Xizmət, Punktidiki kəsbi texnik xadımlar bilen uduluşub, östürüş ailelerge texniki cəddini yetekçilik kılıçını daimlaştırıb, qanat yaydırıb, ət yazdı uzuqluq suyuqluqını pürküş və kesellik haşarı ziyinin aldığını eyliş tizgilləş, yazdı suğuruş uğutlaşdı inçikləşdirib baş kuruş, küzdə ilmi yığıb dərəcəgi ayrış, qışda bağını rətləb, üşük tigişdən aldığını eliş, həm şəkilgi kirküzüb çataş qatarlıq, bütün cəryallıq baş quruş pərviş qılış tədbirlərini əməliyiləşdirib, meybi sübdəgi ən zor dərəcəli kapalətlik qıldı. Oğlan kənd partiya cəksinin şucisi Rozi Niyaz Tursun'un mundaq dedi. İlmi yıl tırış arqılıq kənd östürülgən bir dərkinin usul barğansırı işib, sübdi barğansırı yaxşılandı. İlgiri kənd ahaları östürüş, östürgen bir dərkının bir mu yerden ilgan usulü 200 kilogram bulsa, köp hesabını attı. Hazır mu 5 usulü en az bulganda 350 kilogram yetudu. Mol usulluk bağımın mu 5 usulü 1000 kilogramı yıkılışıdu. İlgiri kent ahalları beyni yığıp alğandı ikin özleri bazarı apırıp satattı. Bugün günde kentte dehqanlar kesbi hemkarlık kooperatif kurulup, beyi bir tutaj setvelinip setildi. Yakın ayısı Jinmu Gua meyve setiş dehqanlar kesbi hemkarlık kooperatifinin mesulü Abdursul Mehmet mundaq dedi. Bir kısım meyveler yoyulup, dereceye ayrılıp, orap kaçlangan dinkin bir vasıtı bazarga silindi. Yani bir kısımda meyve murabbası, meyve kıyqi, meyve şerbet katarlık mesulatlar pişkilindi. Yakın kıyılardan bu yanın işgul yesi, beyi kesbini yezi kentlerini güllendirişti ki, noktluk kesber katarını kürküzü planlap, kent kolektifi, emkarlık kooperatifi, dihkan ailesi birleştirilgen terakiyat endisi arkalık, beyi kesbini külemleştirip, ölçemleştirip terakiyat kaldırışını ilgir sürdü. Nöbette, işgul yesinin beyi özdürüş gülümün 4800 muğı yetti. Bunun için de Oğlan kenti yadroluk özdürüş rayonu bulup, 2300 muğı yerde beyi zarlak var. Zeç östürüp ülgü körüstüş, bakçısı, kuruluşu, ölçümü bu içe bir tutaş sort, bir tutaş texnika, bir tutaş baş kuruş pərviş kiliş, bir tutaş yığış, bir tutaş setiştin ibaret 5 bir tutaş baş kuruş endisi yol koyuldu. Ölçemleşken süpet kontrol kiliş sistemisi bütün ceryanı girerleştirilip, köçe tallab yetiştiriş, etis pərvişidin tartıp yığış, pişiklaşıkçı bulan bütün zencirlik süpetini östürüş mekanizmi orantılıp, her bir tal beyinin bazar ölçümüge uygun buluşuğa hakiki kapalatlı kılınıp, süpütünün mukim təminleştiğinin yukarı ünümlük buluşu işe aşır oldu. Oğlan kent partiya çekistin şucisi Rozi Niyaz mundaq tunuşturdu. Mevlik bağlarını obrot kılış, zakız bu içi hemkarlışış, öz yayda işler katarlıq köp kıl şekiller arqılıq, kent ahalları biyi östürüş pərviş kılış, yığış, pişiklaş, seçiş katarlıq köp alıqlardı kirimini aşırdı. Oğlan kentide bir kesbi 380 neçe deyik kanalistinin bir vasit katınışı özdürüşü türkü bulup,

bir ayının yıllık oturuş kırımını 50 bin yuan yakına aşırdı. Şunun bilen bile, yakın mayısı Jin Mugwa meyve seçti. Dehkalar kesip emkarlık kooperatı bir yıl boyu kent ağalarını yetiş pervişi, yığış ayrış, orap kaçılaş, tuş katarlı hizmetler bilen şoğulmuşu teklif kılıp, kişi 5 aylık kırımını 3 bin yuan'dan aşırıp, ammini aldılı işe uğurluşuş, kırımını mokum aşırış imkaniyeti iyi kıldı.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Emdi kaltıs beyiş mahirleri sahipimiz bu içe Şincağını iç güllendiriş midalığı erişkici Arşan ayısıki tez yollanma ponkitinin 90'larda tolgan ayal ponkit başlıkı Sulimey üstüden 6 yıl eşkandak eriz şikayet kılmıgalık hakkıdaki iş izlerini sözler birimiz.

Beşinci aydaki Arşıq nayısında səhərinin şamili bir az soğuk idi. Arşıq nayısındaki Jingdong tez yollanma ticaret tor noktada məsul xadim su limeyi çakallıq bilen xizmət kimini almıştırıp, taqdek dövünüp ketken posulkular arasında pişik çakkan hərketleri bilen ayrış, savma kılış adresini seliştiruşku başlayan idi. Çigra rayonundaki tez yollanma birinci sepide yıl starkına 6 yıl bolgan 90 yıllarda toqulgan bu kız kızgıllıqı ve tolup taşkan səmimiyeti bilen adli tez yollanma iş orunda yeni dəvir yaşlarının asasi katlamda yıl starkıştak casaret bilen ilgirleş yolunu açdı. Yakında sol yemeği şərəp bilen Şincağını içiş güllendiriş midalığı erişti. 2020 yılı sol yemeği Jingdong tez yollanma şirketine hizmet küçüştü. Tez yollanma kesbinin birinci sepide hizmet ritmi tez, mulazmet talepi yukur bulup, bekar vaqtları az idi. Tan yormasılı öyden çıkıp yerim keçide andın uyge qaytış, pijgırım sıkı karmayı yol yürüş, şivirganı karmayı yetküzüş, onun normal hizmet altı idi. Kızı bu yıl əmdülü üçüncü yıllık çıkan bulup, anısının hemrah buluşuğu en ihtiyaclık mezgili de Sulimi onunla ait az hemrah buldu. O şıkmanganda balısı uxlap qalatdı. Yerim keçidi hargın bədinini sürəb uyga qaytqanda kızı uxlan bulatdı. Mektepteki ata anlar yığını, ata anlar ve ballar faaliyetleri o köp qitim hizmetinin aldıraçlık sebebinin katnış almadı. Adette kabiliyetlik qaysar bu kız, her qitim qızınatılığa alğandı göz canakları ihtiyarsız kızırıp, xıcıllık ve amalsızlık içidi qalatdı. Lekin könlü kızı tartışsa mı, hizmet oranı çıksılı o bütün vücudu bilen atlanıp aile işi sebebinin yetküzüşkü birer kıtımı dâhla kılmay, birer xeridarını mı sakıldıp oymadı. Kesip bilen şoğullangan 6 yıldan bu yan sol yemeği baştan ahir mesuliyetini tolu qada kılıp, kılçı bir hastalık kılmadı. Seherde ciddi kutkuzuş doğrularını ciddi yetküzdü. Yukur temperaturalık havada ham yığı mesulat posulkilerini asırdı. Yaşanan xeridarlarının meşgulat kılıp posulk ilvilişiğe sabırçallık bilen əmkarlaştı. Meyli çoğun iş ya ki küçük işler bolsun o bütün vücudu bilen işledi. Estaidil mesuliyetçen pozisiye ve illik etraflık mulazimetine tayinip o 6 yıldan bu yan ərz kılınmasıdak yaxşı obrazını yarattı. Köp türde kəsb sahasıdaki şəxiz ve kolektif şerpeke erişti. 2025 yılı yine Arşan Aylık Emgek Nemunisi degen namğı erişip, emili işleş ve əcir sınırış arqılıq kən etiraf kılışkı erişdi. Sol yemeği tılığı ilinsa, təbəlik rayondaki ahallar ve sol digərlər bəs-bəsdən maqtışıdı. O kişilerge səmimi muameli kılıp işini puxtı kılıdı. Öz dairisindeki iş ya ki əməslik bilen hesablaşıp oldurmaydı. Xeridarlarının alaydı ihtiyacı bolsa, əmisişe təşəbbüskarlıq bilen yardım verdi. Kişikeni tez yollanma posulkisi onun kuluda illik yetküzdüğün vasitige aylandı. Sol yemeğinin hizmetine ait razı bolgan uzak müddet hemkarlaşkan sodgar çın

Ah, yıldır hepimizin damlaştırmış hem de kubuk sarnayız ki 35 yaşlık corsuz ana daş bulgunun veyme yetküz gelik de kişinin ilhamlandırılan ilk ayısını sözler birimiz.

Daj pütküzgendin kin aldı bilen 3 yıl daj pütküzgen kent kadır bol. Kin yine nahil muziği imtihan verip ötti. Arkadan medeniyet sarı işkansı yütkülüp hizmet kıldı. Turmuşi asıl dıtınç hatırcam ütüp atattı. Ligin tağdır onun iğir zerbi berip kızı tuğulgandın kin tuğum yürek kesili dep diagnoz koyuldu. O ağır kızının aldığını haber eliş için hizmet edin istihba verdi. Kızı 5 yaş kirgende tuğum yürek kesil operasiyası kıldırgan inkin daş andın kaydı işe uğurlaştı. O küllük işleş kesbi kadım katarlı hizmetlerini kıldı. Hazır veyme yetküzgücü bulup işlevatkınıga 3 yıl bulay dedi. O işki kuluğa tayınıp ailesinin eğir yükünü zimsigi elip her bir hiridarga köyü koyu mulazmet kıldı. Yakında 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgekçi bulup bağlandı. Daş işki aldıkçı tamak yetküzgende daim edeple ehval soraydı ve samimi ezkertiydi. Hoşlaşılan çağdımı hiridarlarga rahmet deydi. O külümsürep durup onlarga çin köyümden rahmet eğitimen. Nabadi köpçilik tamak zakaz kılmışsa bizge nedimi kubul kıldığan zakaz bolsun dedi. Daş minnettarlık hissiyatı bilen her bir zakazı sabırcan estaydıl muamele kılıp baştan ahır külümsürep mulazmet kıldı. Şu caydaki veymey sahası da ayal veymey yetküzgüçlerden sani köp bulmuş mu? Lekin o yetküzüp bir iş ünümü yukur buluş, estaydıl mesul buluş, mulazmeti ala buluş ifadesi getayınıp köp zakaz yetküzgüç uğrunda mokum durup köp getim yakşı bahağı erişken çolpan buldu. 5. ayının 3. günü saat 19.30 minit ötkende o 50'ye yakın veymeyi yetküzüp buldu. Yetküzüş yeriyende o baştan ahır katnaş kayısı kattık rayı kılıp yetküzüş vakit çekini kontrol kıldı. Turmuz daşkı nurgun azap okbet elip gelgen bolsa mı? Lekin o baştan ahır molayım ak yumul bulup özüm yağmurduk kılıp bakkan şuna başkalar için küllük tutuşunu oylayman degen akidede çıkıp durup üntünsüz yakşı işlerini kıldı. Ama cevap kaytırışını talep kılmadı. Bultur 9. ayda bir aşkan ticaretçisi balısının atıplı kan plastinkisiga ciddi ihtiyaclık şikayetini anlap, ruhsat sorap kan takdim kılış üyüge berip kaynını takdim kıldı. Kan takdim kılıp olgan dinkin aram ilişki ülgürmeyle devamlı zakaz yetküzdi. Ta ki kutkuzuş yardımını kabul kılgan ailedikler onunla levhe takdim kılıp rahmet eğitip kelgendila hizmettaşlar andın bu işini bildi. Aşkan ticaretçisi liki təsirlengen halde mundaq dedi. Daş açam, balam en xəterlik, yardım en muhtaç bulgan çağda kılç işkilenmesinin yardım kolunu sundi. Kan təqdim kılıp bulup aram almayı hizmetki atlandı. Bütün ailemizgiler onun çeksiz minnettar bulduk. Yaz külleri, o muhit tazlı kışlarığı muzdak limon suyu yetküzüp bəzdi. Kış külleri, eski tüskin nərslərini yığdığan yaşanğalarga kelin pələn yetküzüp bəzdi. Yeni daim yalğız turduğun yaşanğalarga yardımmışıp, vakalten doğru seçilip yetküzüp bəzdi. Daş, muşunda kiçikkin yaxşı işler arqılıq bir şəhərin illiqliği doldurdu. Turmuşta daş nahayet ticeçlik bulup, əzəldən özüge yeni kim seçilip közü qıymaydı. Ticeçlik turmuş keçirip, barlıq kirimli kızının kesilini körüstüşüge ögünüş turmuşuğa sərip kılıdı. O daim kızıga bu dünyada tayyarga heyyar kişi hiç kaçan bəxtlik bolgan emez. Adem bedel töleştin biliş kerek dep terbiye kılıdı. Daşın kızı mundaq dedi. Anam Kayser ak yumul mesuliyet can. O minin ülgem. Men yaxşı ögünüp tezirek çoğun bulup baldurak ailemizde kamdısam deymen. Hazır onun neticesi sınıf ucu aldın Katar'da turdu.

0: ilgili.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıyız. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt və əjiriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
0: Şincang Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Haras, balılağın nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı köste ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

Yakında Şincan'ın ala süpetlik yezgilik mensulatları şahsi sahasıdık aldın Katar'ı turduğun çoğun sıpı arkalık dihkalardan menbe sürüştürüşüge yardım bir sefer paliyeti Ürümçü'de resmi başlandı. Bu kıtımkı paliyet menbenin sürüştürüş dihkalarına yardım bir iş, danlık marka amuvi menpet yuğuruluşunu başlayımı kılgan bulup, elektronluk sodi yolu ve şahsi saha ekim miktarı evzellikli gitayınıp, Şincan'ın ala süpetlik yezgilik mensulatlarının setliş yollarını kenaytıp, işlep çıkırılgan cayını bazarga bivası tutaştırılgan, yukur ünümlü kövrük silip, dihkan ailelerinin kırımlı karhalarının ünümünü aşırışıga küş koşini maksat kılgan. Şu günü Lianbang ötünü Şövü İhtifak Meşven Guru'yı Katarlık devletçilik 10 netçi şahsi sahada aldın orunda turgan çoğun sıplardan vekilleri Ürüm şehrine cem boldu. Yana 1012 kişi MİİP'ler birleşmesine kıymeti 2 milyon 200 milyon yıllık maddi eşyayı yanı kıldı. Hem Şincan şirki köplügen teminleş zincir karhanesi. İşlep çıkırış karkansı bilen yollarını odunlaştırış hemkarlık kenişine kanat yaydırıp, Şincan'ın yakşı mesulatlarının sırkı çıkırılışına küş koyuşta vədiləşdi. Beijing Meishuan Guruhi Çekli Şirketinin baş müdiri Batır Mundak buldurdu.

Biz Janubi Shimoli Shinjongdagi ishlab chiqarishning birinchi sepiga ETIS boshlig'i berib manbani surishtirish bo'yicha bevosita ko'rsatib, Shinjongning yeziklik mahsulotlarini terish, pishiqlashdan tortib mahsulot chiqarishgacha bo'lgan butun jarayonni haqiqiy namoyon qilib, davlat ichidagi iste'molchilar va bu mahsulotlarni xotirjam sotib olish, xotirjam iste'mol qilish imkoniyatiga ega qilamiz. Bu qitim supi yana Bingtuan 12-chi savdo idorasi bilan hamkorlikni boshlab Shinjongning yeziklik mahsulotlari bilan ta'minlash bo'yicha uzoq muddatlik unumlik o'rnish o'rnatdi. Shinjong a'lo sifatli yeziklik mahsulotlari mahsulot tanlash markazining mas'uli Chen Meiling mundoq dedi. Biz ishlab chiqarilgan joy manbasini surishtirish, mahsulot sifati o'tkulini yaxshi egallash chiqib turibmiz. Faoliyat davlat ishiriki 20 dan ortiq shaxsiy soda oldin qo'rin turadigan supi bilan birlish harakatlanib, bevosita ko'rsatib mol setish, jamiyat to'pini kengaytirish qatorliq andizlar orqali Shinjong yaxshi mahsulotlarining butun mamlakatga yuzlanishiga kuch qo'shdi. Faoliyat 9-oy g'ichi davom etishdi. Setilish summasining 500 million yuandan ish mo'ljallandi. Nöbette Bağrash Gölü'deki 80-ci mumu yerdeki tutaş ketken rengarang yava yatmi niloperi kök asman zumrettek su kumlu kumuşluk bilen girelişip hayati küşkü tolgan güzel yaz menzirsin ama yankılıp nurgun sayacını bu yerge dankını anlap gelip daka kılıç tamaşa kılıçkı celip kıldı. Bağrash nahiyesindeki Bağrash Gölü nilopar dünyası menzirayının köl yüzde tutaş ketken yatmi niloper jallıq su üstü gülzarlıq hasıl qılıb qızıl, aq, seriq, al rəng, yatmi niloperlər, yap yeşil yupurmaqlar arasından süpsüzük kök asman, aq bulutlar həm də tutaş ketkən qomuşluq uçub yürgən su quşları bilan bir-birini cülalandırıb sürətdək güzel tüskə girib yaz küllərdəki hayati küşküt olğan ekologiyilik güzel mənzir şəkilləndirdi. Sayacılar bezelgen sayılı kemisi ya ki su üstü süpüsü da yavu yatmi niloperlerinin yakın ağırlıktığını tamaşa kıldı. Yakın kıyılardan uyan Bağrash nahiyesi soluk yerini koğdaş ve estigi keltürüş kuruluşun yolu koyup, süni usulduk komuş yetiştiriş ve terilgudun ormanga otlak kaytırış katarlık bir katar koğdaş tedbirlerini kolunup, Bağrash gölünün ekologiya muhitini sicil yakşılap, yavu yatmi niloperinin üst işini yılmi yıl yakşiledi. Olcun ayısının 3-17'si 6 öy kentteki caylaşkan Şincan, Çuancın, Huangun, Yezi, İgilik, Mesulatları, Soğudu Baziri, Huangun Baziri, Ul Erserlerinin derisini öztürüş, özgertiş kuruluşunu muhabbiyatı tamamlap, yakında kayıt ticaret başlap, Şimali Şincan'daki en çoğun trik çarpı Soğudu Baziri'nin hayati küçüğünü umum yüzlük esliği keltirdi. Bu bazarının mukum Soğudu günü her düşembe, çarşembe, cüme külleri bulup, 25 000 trik çarabını bazarga kirgüzüp soğuda kılışkı buludu. Yıllık bazarga kirgüzgan trik çarabı 1 milyon 200 mandan aşıdı. Yıllık soğudu soğumuz tekminen 6 milyar yuan bulup, mandan artık vasitçi toplanıp 30 mandan artık kişinin ışkı oralışıga bir vasit türkü buldu. Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjong Radyo Televiziya Stansı'nın 14 programımız bu iç anlayış bəyduq, anlayıdınlar, rahmet.